hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 30, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon yağmurlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosco, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: de bulacaksın.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın, günaydın. Good morning. Umarım her şey yolundadır, her şey güzeldir. Bugün günlerden 21 Eylül 2026. Çok şükür Allah'a ki bugüne de bizi kavuşturdu. Yine birlikte olabildik. Umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir, keyifli geçmiştir. Her şey yolundadır. Ben daha gelmeden mesajlar gelmeye bile başlamış. Bugünkü yayın misafirimiz ve konuğumuz Almanyalardan gelen Pınar Tokur'umuz. Hoş geldiniz Pınar Hanım.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Günaydın. Almanya'ya yerleşmek isteyen varsa... Yine seni esir aldım, yandım.
1: Öyle diyorsunuz, sonra böyle DM'den yazıyorlar, hani soru soruyorlar, hiç anlamadım sorular.
0: Almanya'ya yerleşmek istiyorsunuz diye başladığım konu sabah sabah. Bugünkü yayın konuğumuz, hayatını değiştirmek isteyenler için Pınar Tokur'u getirdik. Yine yazık, çok zor durumda kalıyor yavrum, kıyamam. Canım, hazırsın değil mi?
1: Evet, hazırım.
0: Tamam, güzel. Efendim, bomba gibi bir yayın bizi bekliyor. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. An itibariyle şiki şiki baba başlıyor.

0: Clean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı çıkmak için hazırlanıp vazgeçenlere gelsin.
5: Radyo D.

0: Ay efendim, benim stüdyom çok güzelleşti. İçeriye Semin'ciğim de girdi. E biliyorsunuz Almanya'ya yerleşmek isteyenler Pınar Tokur'u bulsun dedim Semin'ci. Pınar Tokur. Evet canım, Pınar Tokur'u bulsun. Sen içeri direkt girdin.
1: Ben hemen. Evet. İlk sıraya yazın beni.
0: Evet, Almanya'ya yerleştirme ve yerleştirememe bakanımız olarak seni.
2: Evet. İsmin siyasi bu arada.
1: En kısa sürede. Bu anlaşılmıyor ya, arada kaynar.
0: Almanya'ya gittin ama yeni gittin sen.
1: Almanya'ya gittin.
0: Nereye gittin sen?
1: Prag.
0: Prag.

0: Lan çiçek gibi olmadın.
1: Ben kurttan ayrıldım.
0: Pınar ya. Ben gruptan ayrıldım. Oğlak Burcu aşkım o. Oğlak Burcu neşesi olur mu?
2: İyi mi değil mi bu gülüşü şu an? Çok ben şanslıyız. Çok... Pazartesi sabahında bir oğlakları gülerek gördük. Çok haber erken saatte.
0: Evet olacak iş değil.
1: Evet demek ki iyi geçecek bu hafta.
0: Efendim gördüğünüz gibi biz kız neşesindeyiz. Pazartesi günü 21 Eylül 2026 tarihler Radyo D'deyiz. Bizden ayrılmıyorsunuz.

0: de söyleyelim hadi aynısını.
1: Son, iki, üç, onu gör.

0: Radyo D. Aygül Aydın'a günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor. Pınar Tokura söyledi, Almanya'da iş bulma imkanı var mı Aygül demişler. Instagram açsan da biz de katılsak kız neşesine. Aygül abla günaydın, biz hep buradayız, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Hüseyin, akrep ateş saçıyor, vahim durum, ne zaman iyi olacak abla, mağdur derken mağdura oldum demiş. Aygül, Umay seni çok seviyor. Pınar'cığım hoş geldin, neşe keyif mutluluk getirdin burçtaşım demiş. Aygücüm günaydın, 4 gün grip sonrası işe gitmek zor geldi. Ankara'dan Betül ben, neyse iyi haftalar olsun diyelim hepimize. Canım Aygül Hanım, canım Pınar Hanım, günaydın, iyi ki varsınız, sesinizi duymak ne güzel. Nilüfer ben çok seviyorum sizi demiş. Günaydın, iyi yayınlar Aygül abla, Pınar Hanım hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Ercan Teacher Pınar Hanım'a hoş gelmiş selamlar der. Günaydınlar, güzel bir hafta dileğiyle iyi yayınlar diliyorum. Çınarcık'tan Tuğvan ailesi, Ümit ve Zümrüt Tuğvan günaydın. Pınar Hanım nasıl oldunuz, çok geçmiş olsun, günaydın, özledik sizi demiş. İzmir'den Dilara hemşire, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 24 nöbetinden çıkmış durumdayım. Trafik aşırı yoğun, okullarda açılınca malum diyor. Günaydın, günaydın. Pınar'cığım nasıl oldun, seni soruyorlar herkes. Pınar buraya gelirken biliyorsunuz ki birden kalp ritminin çok hızlı atmasından kaynaklı.
1: Evet, heyecandan. Aygül Hanım'ı göreceğim diye kalbim bir attı, uçağa binemedim yani, almadılar. Hani bilmiyorlar ki uçağın sonunda Aygül Aydın var yani, kalbim boşuna atmadı. Bir de Türkiye'ye gelmeden önce Aygül Hanım'a dedim ki ben sakinlik istiyorum, inşallah bir şey çıkmaz. Başımıza gelmeyen pek kalmadı gibi.
0: Bana diyor ki Aygül Hanım, ben şimdi Türkiye'ye geliyorum ya, Allah sakinlikle bu günleri geçirmeyi nasip etsin. Geleceği 4 gün 3 gün İstanbul'a gelecek. Allah sakinlikle bu günleri geçirmeyi nasip etsin. Sizde her şey yolunda değil mi? Beni test ediyor çünkü benim bütün hukuki süreçlerim, sapıklar, manyaklar, savcılıklar, soruşturmalar, bende sürekli aksiyon devam ettiği için kendisi de en ünlü şahitlerimden birisi. Biliyorsun değil mi?
1: Diyorum ki ben daha size böyle şahit olmak istemiyorum, hani inşallah bir şeye şahit olmam dedim.
0: Ne olmuş da Pınar Hanım, ne yapmışım? Yani sanki ne yapmışım, ne suçum, günahım varmış. Neyim var? Niye gülüyorsun?
1: Baskı hani, şu an baskı yapıyorsun sana.
0: Arkadaşlar, Almanya'dan şey aldım kendime, aura yüzük aldım. Tamam mı? Şimdi size anlatayım. Bak, bu kültürdür, bu genel kültürdür. Bu dinleyicilerimize bir genel kültür evet, aşılayalım.
1: Tavsiye ediyor musunuz? Hani mesela 3 gün ne yaşadın?
0: Evet, şimdi bir paylaşayım arkadaşlar. Şimdi aura yüzük diye bir yüzük var. Bu yüzüğü parmağınıza takıyorsunuz. Gece sizin ne kadar derin uyuduğunuzu, kaç saat uyuduğunuzu, kalp atış heyecanınızı, ritminizi, gece vücudunuz ne kadar soğuyor mesela, değil mi? Bunları tek tek söylüyor. Kaliteli mi uyuyorsunuz, kalitesiz mi uyuyorsunuz, siz ne kadar kaliteli birisiniz, kadar kalitesiz.
1: Evet, o da yapıyor.
0: Gibi bulgular var. Kilo verme, yürüyüş, kalori ne kadar yakıyorsun gün içinde, kalp atışınla birlikte iç organların ne kadar kalori harcıyor falan, bunları söylüyor. Orijinal bir yüzük, neyse, tabii ki Türkiye'de yok. Sağ olsun Pınar Hanım şeyden getirdi, Almanya'dan getirdi. Yüzüğü 2-3 gündür test ediyoruz, değil mi?
1: Evet, yani biraz sakıncalı.
0: Sakıncalı ne ya? Neyse, ben şimdi yüzüğü anlatacağım. Ben REM uyku diye bir uyku var. REM uyku dediğiniz uyku sistemi sizin bilinçli olarak en böyle kaydığınız, yani en derin, hiç kimsenin sizi uyandıramadığı uyku serisiymiş. Bakın, bunlar genel kültür arkadaşlar. Bunlar sabahın şu saatinde kimsede bulamayacağınız bilgiler. Fıldır fıldır bilgiler. Şu an parmağımda takılı yüzük. Ve şimdi bakacağım radyoda heyecanım ne mesela, kalp atışım ne kadar heyecanlanıyorum.

0: Aygücüm bırak Avro'yu Mavro'yu. Pınar Hanım'a sorar mısın? Ben gerçekten Almanya'ya yerleşmek istiyorum. Ne iş yapabilirim?
1: Vallahi çalışmak isteyen iş çok. Yeter ki çalış.
0: Var mı Almanya'da öyle işler çok mu?
1: Evet var. Evet.
0: Mesela en kolay yapılabilecek Almanya'ya biri gelmek istese senin gördüğün ve duyduğun çevrende. Ne? Ay dur, reklama gidiyoruz sonra.
2: Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 18 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.67 değer kaybıyla 13.284 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.576 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
3: Yataşla mutlu uykular.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Oktay Günaydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D Aygül Aydın'a günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın Pınar Hanım, günaydın demişler. Günaydın Aygül'üm. Dün bilet AVM'ye gittim. Koştur koştur nasıl olduysa iptal olduğunu bilmiyordum. Ben de Pınar gibi çok heyecanlandım. Aynur diyor. Aygül Hanım günaydın. Pınar Hanımcığım hoş gelmiş kendisini. Instagram'dan takip ediyoruz. Enerjiyle başladık. Pazartesi iyi ki varsınız demiş. Arkadaşlar aslında gidecektik Bilkent AVM'ye ama bir takım şeylerden dolayı, aksiliklerden dolayı olmadı. Ankara kısmet olmadı. Ama Ankara'ya bizi davet etmek isteyen varsa, değil mi Pınar Hanım? Bizi davet etmek isteyen AVM'ler, okullar, üniversiteler, şenlikler, festivaller hepsine açığız. Sadece Aygül Aydın'ı istiyoruz Pınar Tokur'la değil. Biz geliriz değil mi Pınar Tokur?
2: Aynen biz buradayız.
1: Hani. Biz buradayız yani Allah Allah. Günaydın Aygül Hanım, rüyamda seni gördüm. Hızlı bir otobüsteydik, uçağa gidiyorduk. Saçlarına bir sürü çiçek takmıştın örgü şeklinde ve acelem vardı. Hayırlara çıksın inşallah diyorum.
2: Güzel evet herhalde. onun hep acelesi var. Hiç durmuyor yani.
1: Sabah sabah biz seninle niye dövüştük arabada? Ne oldu? Ben sana ne dedim? Sen de dedin ki senin kötü bir özelliğin var dedim. Kötü özellikleri konuşuyorduk arkadaşlar. Birbirimizin kötü özelliği mi? Senin hiçbir kötü özelliğin yok. Bir tane kötü özelliğin var dedim. Ondan da hiç hoşlanmıyorum dedim. O da dedi ki ben sabah sabah size bir sürü övgüyle dedi. Ne kadar güzelsiniz bu sabahta, çok harika görünüyorsunuz. Ne kadar şanslıyım Allah'ım falan diye dedi. Sizi karşıladım. Siz bana direkt kötü özelliklerimi saydınız dedi.
2: Evet resmen insan bir ne bileyim güzel şeyler söyler hani. Sonra dedim ki her insanın bir öyle özelliği vardır dedim hani. Hani bakmayın biz söylemiyoruz sevdiğimizden.
1: Devam.
2: Yani bazı özellikler de katlanır gibi değil aslında. Ama sevgimiz daha üstün oluyor. Ha. Sonra o kötülüğü görmüyoruz.
1: Ha öyleymiş. Sonra ben de dedim ki yani ne demeye çalışıyorsun dedim. O da dedi ki kötü bir şey demiyorum. Herkesin kötü bir özelliği var. Dedim ki benim bir tane kötü özelliğimi söyle göreyim dedim. Sonra dedi ki estağfurullah sabah sabah öyle bir hata yapar mıyım dedim.
2: Asla yapmam.
1: Benim ne kötü özelliğim var?
2: Siz çok güzelsiniz.
1: Beladan kaçarken
2: sizin güzelliğiniz topukları çekmeniz hani belki de çok kötü.
1: Ey Allah. Ya tövbe estağfurullah ya.
3: Şarkımız da öyle.
1: Nerede trak orada bırak.
3: Orada bırak.
1: Efendim çok geçmiş olsun diyorlar. Aygül Hanım günaydın ya. Günaydın diyor. Öğretmenim kısa süreliğine farklı bir okulda müdür yardımcılığı için görevlendirilme istedim oğlum için ama yemediğim mobbing oyun kalmadı. Neyse tam o sırada astromatikten bazı kapıları zorlamam gerekir diye mesaj gelince evden nasıl çıktım bilmiyorum ve evet çok zorladım, yoruldum. Yine astromatiğe sordum. Sakin kal, bekle dedi. Tarih vererek çünkü güçler savaşı var dedi. Bekledim, ardından bana işaret ettiği 16 Eylül tarihinde yine bir atak yaptım. Farklı kanallarla. Aygül inanamıyorum, olumlu oldu diyor. Ama hala üst yetkilinin imzası kaldı, bekliyorum demiş Ebru'yla. Hadi inşallah. Günaydın Aygül Aydın hanımefendi. Sayın Enerji Bakanımız bugün yoğun bir gün olacak ama önce sizi dinleyip göbek fıtığım patlayana kadar gülmek istiyorum. Terapi gibisiniz. Allah razı olsun sizden. İşiniz gücünüz rast gitsin. Muğla Milas'tan Taner. Valla aslında gerçekten hiç komik insanlar değiliz ama hayatımız galiba tuhaf değil mi?
2: Evet gerçekten komik değiliz.
1: Değiliz değil mi biz?
2: Aa, hiç.
1: Biz hiç değiliz valla Taner Bey. Aslında çok ciddi bir hayatımız var ama hayatın içerisinde artık biz de inanamıyoruz yaşadıklarımıza. Diyoruz ki hani gülelim bari ya. Değil mi Pınar Hanım? Aynen,
2: yoksa başka hani çıkamayız işin
1: evet,
2: içinden.
1: Evet değil mi Pınar Hanım?
2: Evet.
1: Yani. Şimdi kötü özelliklerimizi sayıyoruz birbirimize. Benim ne kötü özelliğim var? Bir tanesini söyle bakalım.
2: Ya kötü değil de.
1: Hadi hadi. Hadi.
2: Sabırsız bir insansınız. Hani.
1: Başladı. Başladı. En sevdiği özelliğim sabırsız olmam. Çok seven bu özelliğim.
2: Hiç sabır gram. bazı tamam bazı şeylere sabır yani gerçekten dünyanın da en sabırlı insanı
1: şimdi. Değil mi insan?
2: Evet
1: çok şimdi
2: düşününce bazı...
1: Ev ortamımı gördü de.
2: Yani peygamber sabrı var gerçekten bende olsa hani.
1: Evde yaşadıklarımı gördüm. Ya,
2: açık açık demeyin.
1: Ay ne be yabancı mı bunlar Allah Allah. Evet.
2: Ama konu kendisindeyse sabır yok hani. Başkalarına sabır gösterebiliyor.
1: Aslında değil mi? Kendime, kendi olaylarıma bak çok önemli bir aydınlanma getirdin bana. Ben başkalarına sabredeceğime, kendi hayatıma sabrediyor olsam, kendi olaylarıma sabrediyorsam hayatım düzene girer.
2: Evet, öyle.
1: Doğru, doğrusun. Ben niye elin insanlarına sabrediyorum?
2: Elin yani insan... el demeyelim de.
1: Efendim herkese günaydın. Bu gidişat nasıl olacak belli değil.

0: Türkiye'nin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yarın kürsüye çıkacak. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, New York'tan dünyaya bir kez daha seslenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek, 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2-3 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarının ara tatil için planlanan zaman aralığına denk düştüğünü, bunu yerleştirebildikleri sürece ara tatillerde problem yaşanmayacağını, ancak takvime yerleştirme noktasında sıkıntı yaşanabilecek durumlarda ara tatil uygulamasının yapılamayabileceğini söyledi. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Amerika Birleşik Devletleri ile Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşmada Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyulduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini belirterek, bölgedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Topkapı Haliç Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye Kavacık hattı etkili seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprüde etkili seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 30, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon yağmurlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
0: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
11: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
12: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Radyo.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Reklam.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, radyoda Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Kötü huylarımızı konuşuyoruz. Ne kadar kötüyüz. Hadi sizler de, herkes bugün bir olumsuz huyunu, özelliğini, beğenmediği bir şeyi, kendinde gördüğü bir şeyi yazsın. Sevincim, senin var mı hayatım kötü bir huyun?
2: Bence kötü değil ama kötü.
1: Bir zaman var mı düşündüğünde, ya bu huyum da kötü be.
2: Ya ben çok çabuk sıkılıyorum. Ha, evet. Benim için bir yere gitmek düşüncesi okey, gittiğim zaman tamam hadi. Yemeğe gideceğiz, gittik. Tamam hadi yiyin de kalkalım.
1: Senin?
3: Şu an aklıma gelmiyor.
1: Senin yok, ben sen gayet, çünkü mükemmelsin gayet. Sen. Sen mükemmelsin çünkü.
3: Evet galiba
1: çünkü.
3: Öyleyim. Size sormak lazım hani.
1: Var
3: İnsan kendisinin de kötü huyunun ne bileyim. Ne kadar kötü olabilir?
1: Ben bir tane biliyorum da söylemeyeceğim. Neyse.

0: kişinin...
1: Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor tüm hızıyla. Günaydın Aygül Hanım. En kötü huyum, kırıldığım zaman aylarca yakınımdaki dahi olsa o kişinin yüzüne bakmam, konuşmam, sessiz olurum, acayip yok sayarım, dibimde olsa dahi hiç nefesimi duyamaz diyor. Ya bu kötü bir huy değil aslında bu, değil mi? Ya nasıl Semin sence? Pınar'cığım nasıl? Hemen yorum ve şeyimi açıyorum jüri üyelerini. Jüriler konuşsun.
2: Bence çok güzel ya.
1: Değil mi? Güzel bir huy. Sence Pınar'cığım?
2: Ben de ama bende olsun.
1: Hani öyle bir dedin ki şu karakter bende olsun. Öyle gidiyor. Öyle bir dedi ki yani. Şu karakterin onda bir
2: o duruşum yok benim ya. Ben...
1: Pınar'cığım sen. Pınar ya koptuğu
3: ben
1: için.
3: Ben de öyle yani, bir kere soğudum mu benim için ağzıyla kuş tutsa bitti.
1: Kız bak ben Almancasıyla öğrenmiş bak kuş tutma falan filan.
3: Ama
1: bak,
3: öyle yani biliyorsunuz az çok, ama mesela kişiyi görsem karşımda yine konuşurum, hani şey maskemi takarım yine ona, onu tutmam, hani görüşürüm ederim ama bak,
1: maskemi takarım.
3: İçimden bir şey yapmak gelmiyor, benim için bitmiştir hani.
1: Oğlak Burcu. Boğa Burcu ya, ne diyor?
2: Ben var ya, o kuş tutmaya bırak kuşa baksın. Ya benim yapıyor ya.
1: Ay neyse, size sıradaki şarkı kuş uçtu uçacak Ahmet. Tam size göre geldi. Dönsen bile, dönsen bile. Bulamazsın beni bende.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı restoran menüsünü uzun uzun inceleyip sonunda her zamanki siparişini verenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

Allah. Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın Aygül Hanım. Pınar Hanım'a selamlar. Çok seviyoruz Pınar'ı. İkiniz yan yana gelince neşemizi hatırlıyoruz. Teşekkür ederiz demişler. Günaydın Aygül'üm. Çok özledim seni. Sensiz derken yani hafta sonu podcastlerini dinledim. Videonu dinledim. Ne olur canlıyı açar mısın? Seni görmemek inanılmaz bir yıkım diyor. Hayatım ne demek? Tabii ki seve seve açarız. Aygül'üm günaydın canım. Bahar Tekirdağ'dan ben diyor. Günaydın Aygül'ümüz. Benim en kötü huyum çok fazla iyi niyetliyim. O yüzden insanlarla aramdaki o çizgiyi koruyamıyorum. Her sefer yapabileceğim dediğim gün sonunda bakmışım gene suistimal ediliyorum. Sizden bir ricam olacak. 40. yıl için Ferhat Göçer Yıllarım Gitti şarkısı çalar mısın? 40 yaşına girmiş. Ya yavrum benim 40 yaşına girdin. Hayatım. Hayat yeniden başlıyor. 40 yaşına girdim diye ne o yıllarım geçti falan. Sen niye gülüyorsun? Sen niye kikir diyorsun? Bence şu...

0: kredin. Yani birileri 50 yaşına gidiyor.
1: Ne dedi bu? Aa, Almanya uçağı bugündü. Semih, sen bırakırsın artık. Günaydın iki gözüm, hoş geldin Pınar'ım, hoş geldin. Benim en kötü huyum dünyayı yakacak ani parlamam ile karıncayı bile ezemeyecek yüreğimin çatışması, dengeyi bulamamak diyor. Günaydın Aygül'üm, günaydın Pınar'ım, iyi ki geldin. Sizi çok seviyorum, ilkilerim Çorum Derya. Ya benim, bana göre en kötü huyum herkes benim için iyi. Ya bu kötü bence, yani herkes iyi olamaz. Bu saçma. Buna alışmam lazım, bu fikri oturtmam lazım. Mesela ilk başta ya bu şöyle düşünüyorum mesela, yapmaz o ya. Ama ilk başta, sonra var ya şeytan gibiyim. Ha evet, ortam yok yani, oradaki ortam yok. Mesela birden ya çok iyi ya bu yapmazla başladığım hikayede, Allah onu bildiği gibi o bunu kesin yapar ya. Değil mi, niye böyleyim?
0: Evet öylesiniz.
1: Öyle miyim?
0: Biz görüyoruz mesela bazı şeyleri, siz hiç görmüyorsunuz.
1: Bir şey dedim.
0: Konu mesela, atıyorum bana gelse mesela, hani olmayan şeyleri görüyorsunuz böyle.
1: Bir şey söyledi ama ne söyledi anlamadım. Yani bir kötülemek mi, bir laf mı soktu yine anlamadım ama neyse, hadi bakalım hayırlısı olsun. Dil problemi, aramızdaki dil barajı olarak görüyorum. Biraz Almancamı geliştirmem gerekiyor gibi.

0: Evet. Siz ne konuşuyorsunuz? Dedikodu. Mikrofonlar açık konuşuyorlar.
1: Sizi dün bir takımın store'a...
0: O mevzu. Orada
1: gittim
0: evet,
1: ya.
0: Evet evet doğru. Bu sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum. İyi ki sen. Bak iyi ki sen Pınar.
1: Bak. Teşekkür ederim.
0: Ya böyle teşekkür... Bu olur muydu ya? Bu muydu ya? Duydun mu bu mu? Ne dedi? Teşekkür ederim.
1: Ama ne diyeyim ki şarkı armağan ettiniz.
0: Yani.
1: Elinizi mi öpeyim annenizle?
0: Oyla. Şşşş. Sessizlik.

0: Efendim Fenerbahçe 8 tane gol atmış. Yani tarihinde böyle bir şey oldu mu oldu. Değil mi? Var tarihinde vardır herhalde. Semincim niye sana soruyorum bilmiyorum. Hani sen futbolla ilgili haberleri okudun.
1: Tarihine baktığımızda muhtemelen var Fenerbahçe tarihine baktığımızda.
0: Ama bu bir dakika Pınar Hanım.
1: Süperlik çok gollü geçti.
0: Korkunç bir şey Fenerli Pınar.
1: Evet onu anladım. Yavrum içine çekmesin ya.
2: Bizi korkuyor. İşte evet tarihte Fenerbahçe kazanmıştı Samsun Spor'a karşı. Galatasaray'ı 6-0 kazanmıştı. Onu hiç unutmayız. Çok şükür ama Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Tabii Galatasaraylı arkadaşlarımı da hani yani geçmiş
0: aferin
2: olsun.
0: Aferin kızıma aferin. Aferin. Hiç kimseyi kırmadan radyodayız dikkatli.
2: Evet ben Galatasaray'ı da çok seviyorum.
0: Bravo bir tanem aferin. Ne diyorsun sen ya? Kapatacağım bunu mikrofonu. İyi ki Fenerbahçe diyor yani. Söyle hadi söyle.
2: Ama korkuyorum şimdi yanlışsın falan. Sonuçta kaydediliyor. Tamam söylüyorum. Dün Aygül Hanım'ı Fenerbahçe'si
0: olarak. İyi ki sen.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar çift yönlü, Edirne Kapı Haliç, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal güzergahları tek yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Kartal, Ataşehir Üsküdar Ümraniye Kavacık bağlantıları aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı aksi yönde etkili devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Piyasaların 18 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.67 değer kaybıyla 13.284 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.576 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: bizimkilere dedim ki hadi bakalım dedim, madem kötü huyları konuşuyoruz, astrometrik uygulamasına girin, hepimiz girdik burada. Doğum haritası kısmına benimle arkadaş olacak birini uyarsaydın ona ne söylerdin diye sordurtturdum. Önce Pınar Hanım alalım sizden. Ne çıktı size? Yani biri sizle arkadaş olsa ne uyarırmış?
1: Bayağı uzun ve güzel açıklayıcı bir yorum var. En sonda özetle yazıyor, o kısmı okuyorum.
0: Evet, kısaca ne
1: özetle,
0: diyor?
1: Özetle seninle dost olacak kişi sadece iyi gününde değil, senin o yoğun dönüşüm süreçlerinde de yanındaki yoldaş olabilecek cesareti göstermeli. Ona alan tanı ama asla ilgisiz bırakma. Çünkü
0: alan derin, tanı.
1: Evet, asla ilgisiz bırakma, altını çiziyorum. Çünkü o derinlikte birinin sevilmeye ve anlaşılmaya sandığından daha çok fazla ihtiyacı vardır. Nokta.
0: Semin Hanım size ne diyor?
2: Hemen söylüyorum. Semin'le arkadaşlık etmek sadakat ve dürüstlük üzerine kurulu bir kale inşa etmektir. Oyun oynamaya kalkarsan o kalenin kapıları sana sonsuza dek kapanır.
0: Vay be.
2: Gerçekten sadakat bak.
0: Sadakat. Sen, evet, senin için çok önemli.
2: Ben var oynadığım oyunu bile bırakamıyorum. Şey olurum diye böyle kötü hissediyorum kendime falan, yemin ederim.
0: Ay ben bu manyaklarla yayın yapıyorum ya. Bak bana ne diyor biliyor musun? Seninle arkadaşlık kurmak Aygül, hayatı ıskalamadan, dürüstlükle ve büyük bir enerjiyle yaşamaktır diyor.
2: Enerji.
0: Görüyorsun.
2: Ama yetişebilir mi? Ben enerjimi zannetmiyorum.
0: Iskalamalık. Ay bu uygulamayı kim yaptıysa ne kadar...

0: Efendim radyo D'deyiz. Sizler de gönderin bakalım 0549-204-0104. Birinin sizinle arkadaş olacak biri, yani ne uyarı yapardınız? Ya benimle arkadaş olacaksan bunu yap ya. Yani ona ne söylerdiniz? 0549-204-0104. Eğer bilmiyorum Aygül diyorsanız da işte sorun astromatik uygulamasına, yani söylüyor. Hem de doğum haritanıza göre söylüyor. Mesajlar geliyor. Ben 2 yıldır Aygül sarhoş gibiyim ya. Güneşim Aslan Burcu'nda, ne olacak bana diyor. Aygül'cüm günaydın. Bugün doğum günüm. O yüzden kötü huylarımdan konuşmak istemiyorum. Yoksa yaz bitmez. Güzel düşünüp güne seni dinlemeye başlayarak yeni yaşıma güzel başlangıç yapmak istiyorum. Yap Şeyma'cığım, yap. Seni tutan mı var bacım, yap. Güzel başla. Şeyma ile arkadaş olacakları uyarılarını yap mesela.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Efendim.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Lean kozmetiğimizin mükemmel indirimlerini unutmuyorsunuz tabii ki. Leanskincare.com sitesine gidiyorsunuz. Eylül ayı kampanyalarımız birbirinden güzel şekilde, göz çevreniz biliyorsunuz efendim çok önemli olan yerlerden bir tanesi göz çevresi ve cildinizin ışıltısı, tüm setlerde net %50 indirim bulunmakta. Şehre dönüş ritüeli diyorlar ismine de. İkinci ürüne %20, üçüncü ürüne ekstra %30, dört ve üzeri üründe de ekstra %40 indirimleri bulunmakta. Deneyebilirsiniz. Eğer şayet diyelim ki Aygül ben nereden bileyim şimdi cildimde hiçbir şey kullanmadım bugüne kadar, bir uzmana sormam lazım, böyle harcayacak boş beleş param yok benim, nereden alabilirim ben bunu, nasıl sorabilirim diyorsanız da Lean Skincare sadece Radyo D dinleyicileri için bir müşteri hizmetleri hattı yaptı. 0534 456 3155. WhatsApp'tan gidip yazıp yüzünüzün resmini çektiğinizde, sizlere ihtiyaçlarınızı söylediğinizde, sizlere ya bakın ekonomik açıdan bunu alabilirsiniz, bu size faydalı olabilir diye güzel de bir sepet, yanına da hediyeler konduruyor. Ama Radyo D'den geliyorum demeyi unutmuyorsunuz.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Aydın. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yarın kürsüye çıkacak. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, New York'tan dünyaya bir kez daha seslenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek, 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2-3 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarının ara tatil için planlanan zaman aralığına denk düştüğünü, bunu yerleştirebildikleri sürece ara tatillerde problem yaşanmayacağını, ancak takvime yerleştirme noktasında sıkıntı yaşanabilecek durumlarda ara tatil uygulamasının yapılamayabileceğini söyledi. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Amerika Birleşik Devletleri ile Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşmada Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyulduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini belirterek, bölgedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 30, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon yağmurlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin. Dub Plus. Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
5: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıf

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ay günaydın la günaydın.

Efendim, Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. İzmir'den günaydın yine Aygül. Astromatik çok şahane şeyler söyledi. Bana diyor ki o sarsılmaz sadakat ve derinlik haritandaki akrep burcu enerjinde çok yüksek diyor. Başkaları panik içindeyken senin nasıl bu kadar sakin ve akılcı kaldığını onlara hayran bırakıyor. Arkadaşlık ilişkilerinde demiş. Günaydın Aygül'üm, İnci Tanem. Cuma günü çok beklemediğim bir sağlıkla tahlil çıktı. Yani neden bunları yazıyorum diyor. Çünkü bu sabah ben seni uzun zamandan beri dinliyorum, takip ediyorum, kitaplarını alıyorum. Tüm her şeyim aktif ama bu sabah dedim ki sana yazmak istiyorum ve bununla ilgili de bahsetmek istiyorum. Allah şifa versin inşallah canım benim. Güzelliklerle, sağlıkla, sıhhatle atlatmanı diliyorum. Güzelliklerle de geçsin. Umut ediyorum nasıl geldiğini, geçtiğini anlama. Güzel olsun her şey. Aygül'cüm günaydın demiş. Valla Aygül'üm sen ne zaman Pınar'a iadeye ziyarete gidiyorsun onu söyle diyor. Christmas gelince gidiyorum biliyorsunuz ben bir Christmas insanıyım. Mesajlarınızı 0549 204 0104'e atabilirsiniz efendim.

0: işinin aynısı iş.
1: Öyleyse çok... Efendim One Eyes Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da olacak. Çok heyecan verici, buz üstünde iki fantastik masal sizleri bekliyor. Bunlardan bir tanesi Küçük Prens 10 Ekim saat 1, 4 ve akşam 7 seanslarında. Diğeri ise Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 1, 4 ve akşam yine 7 seanslarında. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletlerde biletini al ve biletikste. Tabii ki resmi medya sponsorları Radyo D ve Dream Türk.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Riskli yük taşıyan araçların güvenlik kurallarına eksiksiz uyması gerekir. Bu uygulama, olası kazaların etkisini azaltmayı amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D.

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı story atıp görüntülenme sayısını takip edenlere gelsin.
0: Radyo D.

Efendim Radyo D'desiniz. Haygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Neyi konuşuyoruz? Sizinle arkadaş olacak birine hangi özelliğiniz konusunda en başta uyarırdınız? Benimle arkadaş olacaksan şunu bilmelisin diye cümleyi tamamlayın bakalım. 0-549-204-0-104. Ne bileyim, benimle arkadaş olacaksan ben fazla dürüstüm, düşüncemi yüzüne söylerim. Benimle arkadaş olacaksan kırılınca susarım, ne olduğunu anlamam biraz zaman alabilir. Ya da plan yaptıysak son dakika iptaline bak bozulurum benimle arkadaş olacaksan gibi yaklaşımlarınız var mı gerçekten, merak ediyorum. Mesela şahsen kendi adıma hiç böyle yaklaşımlarım olmaz. Çünkü arkadaşlıklarda ve dostluklarda yorucu olmayı çok seven biri değilim. İnsanlara hep beni böyle kabul et diyoruz. Peki biz kabul edilmesi kolay insanlar mıyız? Benimle arkadaş olacaksan şunu bilmelisin diye başlayan cümlelerimiz bazen bir özelliğimizi anlatmıyor. Karşımızdakine yüklediğimiz sorumluluğu anlatıyor aslında. Ben sinirliyim, idare edeceksin. Ben kırıcıyım, alttan alacaksın. Ben aramam, sen arayacaksın. Ben küserim, sen gönlümü alacaksın gibi. Aslında ne kadar da zor ve yapıcı olmayan yaklaşımlar, değil mi? Elbette hepimizin kusurları, hassasiyetleri ve zor zamanları var. Ama insan kendini tanıdığı kadar kendini düzeltmekten de sorumludur. Dürüstlük adı altında kırıcı olmayın. Güçlü görünmek için sevgisiz davranmayın.

0: Aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde peş.
1: Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül Hanım demişler, günaydın. Günaydın Aygül Hanım. Benimle arkadaş olmak istiyorsan paralı olacaksın. Fakir arkadaş istemiyorum diyor. Ne güzel, çok açık sözlü. Maşallah, maşallah. Yani böyle biri dese bana benimle arkadaş olacaksan, o zaman ben ne olma derim. Çünkü para... Söyle.
2: Ya asıl sizin ne oldu o zaman? Maşallah ya.
1: Zengin miyim?
2: Tüm teknoloji aletleri Aygül Hanım'da. Son model.
1: Nasıl borçlarla aldığımı da söyle.
2: Ama yine de alıyorsunuz. Allah daha çok versin.
1: Canım benim.
2: Siz iyi birisiniz.
1: Ay.
2: Hep güzel şeyler geldi.
1: Ay canım benim. Teşekkür ederim canım Pınar'ım. Dövüşüyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Arada bir kayıyor gidiyor işte artık. Koçlu oğlak anlaşması.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 18 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.67 değer kaybıyla 13.284 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 55.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.576 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: yaz bitmeseydi ya. İyiydi be Pınar. Yani gerçekten yaz geldi. Abla ne oldu? Solmuşsun sanki diyor. Biri gelmiş. Makyaj yapmadım, ruj sürmedim. Yani insanlar her zaman aynı kalmak zorunda değil. Sürekli böyle fiziksel görüntüleriyle sürekli bir anlam yüklüyorlar. Diyorum ki bir tane story atıyorum dün gece. Dolandırıldığım adama ithafen story atıyorum. Adam beni dolandırmış gitmiş mesela. Adama ithafen atarlı giderli bir söz atıyorum. Kadının biri yazmış. Siz de ırkçısınız. Beşiktaş mı? O mu? Bu mu? Takım mı tutuyorsun? Falan. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Ya bir sakin ol yani. Hani şampiyon sakin ol.
1: Evet.
0: Ya ne oluyor? İnsanları gerçekten anlamıyorum ya. Yani ya insanlar iyi değil. Kendinize biraz böyle bir çeki düzen verin. Ya bu zorbalıklardan vazgeçin. Herkesin bir hayatı var. Herkesin bir dünyası var. Ben bir takımı ya da bir fanatizmi senin kadar önemsemiyorum. Benim bir alakam yok mesela yani. Benim kendimce bir dünyam var. Uğraştığım, ayakta tutmaya çalıştığım bir şirket var mesela. Bakmak zorunda olduğum bir evladım var. Benim bir dünyam var yani. Kadın oradan bakmıyor. Kadın beni zorbalıyor falan. Aa dedim yani böyle şeyin. Böyle olayın. Sizin orada küçücük dünyanızda da böyle olaylar varsa ben ne yapayım yani mesela? Bana ne yani? İnsanlara bir huzur vermiyorsunuz, bir rahatlık vermiyorsunuz. Neyse gerçekten sosyal medya çok lanet ve gerçekten çok iğrenç bir yer. O mesajlar korkunç, zorba. Bazen emek verisim de gelmiyor ya. Vallahi emek verisim de gelmiyor. Aman ne yapacağım diyorum ya. Peki neden başkaları bizi taşımak zorunda ilişkilerde hiç düşündünüz mü? Elbette hepimizin kusurları, hassasiyetleri ve zor zamanları var ama insan kendini tanıdığı kadar kendini düzeltmekten de sorumludur. Dürüstlük adı altında kırıcı olmayın dedik. Güçlü görünmek için sevgisiz davranmayın. Gurur yapıp güzel ilişkileri tüketmeyin. Her sessizliği ceza, her küslüğü haklılık sanmayın. Kimsenin hayatında sürekli çözülmesi gereken bir probleme dönmeyin. Ve gerçekten aranması, anlaşılması, affedilmesi ve idare edilmesi gereken taraf olmamaya özen gösterin arkadaşlar. Biraz anlayan, biraz özür dileyen, biraz da kendine dışarıdan bakabilen bir insan olun birazcık hayatınızda. Çünkü güzel dostluklar kusursuz insanlarla değil, hatasını fark eden, sevgisini hissettiren ve karşısındakinin hayatını zorlaştırmayan insanlarla kurulur. Mesela bugün kendinize şu soruyu soralım. İnsanlar beni kaybetmemek için mi uğraşıyor yoksa benimle anlaşabilmek için mi yoruluyor? Bu soru çok önemli bir soru. Bunları bir sormaya çalışın. Sevilmek istiyorsak önce sevilmesi zor biri olmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Siz işi zorlaştırdıkça neden sevilmiyorum diye soramazsınız.

0: efendim. Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'a günaydın. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz Pınar Hanımcığım. Ne düşünüyorsunuz? Bugün de yayınımıza çok şükür bu yılda konuk olma fırsatınız oldu. Almanya başvurularını topladı kendisi.
1: Evet, hepsiyle ilgileneceğim tek tek. Başvurular yapıldıysa.
0: Sen şeyi söyleyecektin. En çok rağbet gören ve Almanya'ya yerleşmek için meslek demiştim ya. Ne yapıyorlar mesela meslek olarak?
1: Vallahi işte oraya evlilik için gelenler üniversitede okumuş oluyorlar. Orada dönerci oluyorlar mesela. Ne diyeyim? Ama tabii ki iş gerçekten çok var. Yani kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabii Almanca bilmeniz çok önemli. Ama Almanca bilmiyorsanız gerçekten dönercilikte gerçekten para var.
0: Var mı?
1: Evet. Bir ara ben bile düşündüm.
0: romantik müzik. Bir astromatik döner açsak ne olur Almanya'da?
1: Astro döner açabilir miyiz?
0: Astro döner açalım.
1: Astro kebap.
0: Astro kebap.
1: Ha? Açsak var ya köşeyi döneriz.
0: Açalım. Yatırımcı arıyoruz. Bize yatırımcı olacak birini arıyoruz. Vallahi açalım ne olur. Astro. Ne satacağız?
1: Döner.
0: Biz bu zekayı...
1: Böyle bir araba ne yaparız biliyor musun? Mobil oluruz.
0: Sus! Bu zekayla ne satacağız diyor. O da diyor ki döner.

0: sen bu zekayla Almanya'da iş yap. Direkt düzüne batıyormuşuz bir de. Aman ben bizimkilerin hepsine bedava veririm zaten. Gamze diyor ki siz açmadan battınız diyor.
1: Galiba öyle.

0: Yani böyle durum.
1: Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar, gerçekten şimdi Pınar'la bizim bir döner dükkanımız olsa Almanya'da, sırf orayı görmeye gelmez misiniz? İtiraf edin. Gelirler bence.
2: Evet, biz bir araba alırız, mobil dönerci oluruz. Her ülkeye var gideriz, döner satarız.
1: Var mı?
2: Var, arabalar var ya, Christmas marketlerinde falan döner satarız. Bir ilk.
1: Christmas market dediğin yılda bir kere oluyor.
2: Her oraya da uğrayacağız, evet.
1: Ha, ama açacağız, oraya da uğrayacağız yani yılda bir kere.
2: Sonra bizi Adana'ya falan çağırırlar, orada dönerci.
1: Ben orada bir de burç yorumları yaparım.
2: Evet, burcuna göre döner. Acılı mı, acısız mı?

0: Vallahi Pınar'cığım bitti programımız. Senle çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Bana dostluk yaptın radyoda. Sağ ol hayatım.
1: Bir mukabele Aygül Hanım.
0: Yani dönerci fikir sıcak geldik. Tam kapatırken konuşmamız bu konuyu çok... Yarın devam edelim.
1: Evet inşallah.
0: Yarın logomuzu hazırlayalım. Şirket logomuzu hazırlayalım. postları paylaşmaya başlayalım.
1: Önce bir malzemeleri hazırlayalım bence.
0: Ne var ki? Döner ne kadar satılıyordur acaba? Peki bir şey
1: diyeceğim. Hiçbir bilgim yok.
0: Türkiye'den mi geliyor? Acaba şeyde mi yapıyorlar? Evet. Almanya'da mı?
1: Almanya'da yapıyorlar. Büyük şehirlerde Türk kişiler.
0: Hani Türkiye'den tarafından belki geliyor, gönderiliyordur.
1: Yani devirde her şey Almanya'da da var diye düşünüyorum. Mesela
0: biz daha bunu çözemedik aramız. Neyse biz bu döner işini biraz daha düşünelim. Çünkü biz daha nereden tedarikçiyi bulamadık. Efendim Radyo D'de kalmaya devam ediyorsunuz. Pınar Tokur'la Aygül Aydın'dan Almanya'da döner alana astrolojik harita bedava. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yarın kürsüye çıkacak. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, New York'tan dünyaya bir kez daha seslenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek, 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2-3 yıldır Ramazan ve Kurban Bayramlarının ara tatil için planlanan zaman aralığına denk düştüğünü, bunu yerleştirebildikleri sürece ara tatillerde problem yaşanmayacağını, ancak takvime yerleştirme noktasında sıkıntı yaşanabilecek durumlarda ara tatil uygulamasının yapılamayabileceğini söyledi. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Amerika Birleşik Devletleri ile Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşmada Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyulduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini belirterek, bölgedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.
1: Mehmet ve Simay'ın evlilik krizinde Sadık'tan sürpriz çıkış.
2: Mehmet!
3: Çekirmem! O kız bu eve giremez!
4: Bu kız artık benim soyadım Ataş. Benim gelinimdir.
1: Karlova ailesine katılan Simay'ı zor günler bekliyor.
5: Bunlar senin babanın bana olan borcunun sebepleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden.
2: Bu borç tam olarak ne kadar?
6: Ne yapacaksın? Borçları mı kapatacaksın? Bir de bize bahşiş ver. Abi yeter artık.
2: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem.
1: Haluk'un boşanma ısrarına Simay'ın tutumu ne olacak?
2: Bu ne?
7: Boşanma yavrum.
8: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
1: Aysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
9: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Paramparampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paramparampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraf'la.

Pazartesi bir kez daha günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar hepinize. 21 Eylül Pazartesi gününde Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Yine harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Haftalardır Top 20'nin zirvesinde yer alan isim Ara Beni ile Hadise konuğumuz oldu. Bakalım gelecek hafta Cumartesi Top 20'de zirvedeki yerini koruyacak mı? Saat 15'te Cumartesi hep birlikte öğreneceğiz. Ayrıntılı liste radyod.com'da sizi bekliyor. Şimdi Emircan İrek'le devam ediyoruz. Geçmiş geçmişte Radyo D'de. Live.

Günün bu saatleri tam kahve saatleri, mola saatleri, çay saatleri. Eğer hala işe ya da okula ulaşamadıysanız ofis ortamında eminim ki bu saatler biraz rahatlamak için ideal. Ama kahve içmeden de rahatlamak mümkün olabilirmiş. Japon araştırmacılar taze demlenmiş kahve kokusunun gençlerde olumsuz duyguları azaltıp beyin aktivitesinde rahatlama sağladığını gözlemledi. Sadece içmeniz yeterli değil, koklamanız bile yeterli olabilir. Bu kontrol grubu olmadığı için araştırma sonuçları henüz kesinlik taşımıyor. Ama genelde kahve kokusunu da severiz diye düşünüyorum. Peki, o zaman bu parçayı da seveceksiniz. Sıradaki parçayı hala yeni haftaya alışamayanlara armağan ediyorum. Sıradaki parça Radyo D'den size gelsin.

0: Eşlik etti konuğumuz oldu. Az sonra İrem Dirici burada olacak. Durum çok acille geri döneceğiz. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan İrem Dirici, durum çok acil.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Beni Vidi Göz.

Biliyorsunuz son dönemin en çok konuşulan, tartışılan konularından biri yapay zekanın ne kadar kontrol edilebilir olduğu. Hollywood'un ilk yapay zeka oyuncusu olarak tanıtılan Tilly Norwood, geçtiğimiz günlerde bir röportaj sırasında bir anda Çince konuşmaya başlıyor ve yapımcı şirket de bunun bir hata değil, Norwood'un birden fazla dil konuşabilme yeteneğinin bir sonucu olduğunu savunuyor. Biraz da hava atıyorlar. Yani bu yapay zeka oyuncusunun birden fazla dil konuştuğunu söylüyorlar. Ama olay yapay zekanın ne kadar kontrol edilebilir olduğu tartışmasını yeniden gündeme taşıyor. Önümüzdeki günlerde bu konu daha da tartışılacaktır diye düşünüyorum. Yapay zeka oyuncularını da beyaz perdede eminim ki çok daha sık göreceğiz. Günün ilginç haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Sizlerle buluşuyor dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans araba derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin. Aşk.

0: ile bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Az sonra Blok 3 burada olacak. Sebebi Yar ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.044 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.80, euro 56.02'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.828, çeyrek altın 11.579 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo TRT birazdan. Blok 3, sebebi Yar. Ben...

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kart sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yaşlanma üzerine ilginç bir araştırma yapmışlar. Yaşlanma sanıldığı gibi her yıl aynı hızda ilerlemiyor. Çinli bilim insanlarının araştırmasına göre vücutta önemli değişimler 30'lu yaşların başında başlıyormuş. 45 ile 55 arasında da yaşlanma süreci belirgin şekilde hızlanıyor. Özellikle 44-60 yaş civarında vücutta dikkat çekici moleküler değişimler görülüyormuş. Enteresan tabii ki artık. Yani eskiden 60 yaş yaşlıydı ama şimdi biraz daha genç diye tabir ediyoruz. Daha doğrusu orta yaş diye tabir ediyoruz. Diğer yaşlarda genç olmuş durumda. Aslında her yaş genç. Sağlıklı olduğun zaman her yaş genç diye bağlayabilirim. Radyo D burası, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

futbol dünyasının en enteresan olaylarından birine götüreceğim sizi. Sahalarda görmek istediğimiz tarzı olan olaylardan. Real Betis 17 Eylül'deki Getafe maçı öncesinde anlamlı bir jeste imza attı. Futbolcular geleneksel çocuk maskotlar yerine kulübün 80 yaş üzerindeki en yaşlı 11 taraftarıyla birlikte sahaya çıkmış. Normalde biliyorsunuz maç öncesindeki seremonide çocuklarla birlikte çıkıyor. Dünyanın her yerinde böyle. Futbolcular sahaya çocuklarla çıkıyorlar. Ama Real Betis takımın en yaşlı taraftarlarını yanına alarak, 11 kişiyi yanına alarak maç öncesindeki seremoniye onlarla birlikte katılmışlar. Güzel görüntüler oluşmuş, renkli görüntülere sahne olmuş bu anlamlı buluşma. Tribünlerden de büyük alkış almış. Belki biz de ilerleyen dönemde bunun bir benzerini yapabiliriz. Güzel bir uygulamaymış. Tebrik ediyoruz onları. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosco, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağ Kulum,

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

Dünya Kulum ve Salih Bademci ile yeni saatin açılışını yaptık. Çok sık söylediğim gibi bir Eda Metin Özülkü parçası Yürüyü Akulum ve Salih Bademci parçayı 2026 yılına taşıdı. Sizden de son dönemde çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Aykut Balcı ben, hepinize bir kez daha keyifli güzel bir hafta diliyorum. Hafta boyunca bizi yine sosyal medya hesaplarımız üzerinden de takip edebilirsiniz. Yine kazandırmaya devam edeceğiz. Radyod.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilir ya da Radyod 104 yazarak tüm sosyal medya hesaplarımızı takibi alabilirsiniz. Şimdi Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar doğuyor. Madem

İstanbul'da görücüye çıkıyor. Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki beyaz bronz The Bunny Man, tavşan adam, 22-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek. Johnny Depp'in çocukluk anılarından ilham alan eser, sanatçının heykel alanındaki ilk çalışması olma özelliğini de taşıyor. İstanbul bu açıdan şanslı hissedebilir kendini. İlk defa görme şansını yakalayacak. Eğer fırsat bulursanız gitme şansını yakalayın derim. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Torba'yla Mela Bedel burada olacak, ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Sinema dünyasının başarılı isimlerinden Tom Cruise yeni filminin heyecanını yaşıyor şu günlerde ve yeni Digger filmi için 64 yaşından 65 yaşında bir adama dönüştürüldü. Özel makyaj ve görsel efektlerle yaşlandırılan Cruise'un filmdeki görüntüsü de sosyal medyada büyük bir ilgi görmüş durumda. Tom Cruise'u neredeyse tanınmaz hale getiren protez makyajın ilk uygulaması tam 6 saat sürüyordu ancak Tom Cruise'un ekiple yaptığı çalışmalar sayesinde bu süre 1 saatin altına indirilmiş. Filmde Digger Rockwell karakterini canlandıran Tom Cruise'un 64 yaşında olmasına rağmen hala ne kadar genç gözüktüğünün de bir başka kanıtı 64'ten 65'e arada inanılmaz bir fark var. Göreceksiniz izlediğiniz zaman. Gerçekten gençliğini neye borçlu hala bilmiyorum. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. D-Mix.

İstanbul'daki tarihi Şerefiye Sarnıcı'nı görmek isteyenlere güzel haber. TC kimlik kartını gösteren ziyaretçiler sarnıca yalnızca 1 lira ödeyerek girebilecekler. Uygulama her gün 10 ile 18 saatler arasında geçerli olacakmış. Yaklaşık 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı'nın Doğu Roma İmparatoru 2. Theodosius döneminde 408-450 yılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor. Eğer İstanbul'daysanız bu fırsatı kaçırmayın derim. 1 liraya gidip görme şansını yakalayabilirsiniz ama eminim ki çok fazla sıra olacaktır. Yani o sırayı sabırla beklerseniz mutlaka görme şansını yakalayabilirsiniz. İstanbul dışından gelecek olanlar da bu fırsatı kaçırmaz. 1 liraya Şerefiye Sarnıcı'nı görme şansını yakalayabiliriz. Güzel bir uygulama. Peki, takdir ettim. Burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra Asil Gök burada olacak. Ne oldu böyle ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.958 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.80, euro 56.05'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.830, çeyrek altın 11.582 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

0: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Ne oldu böyleyle bize eşlik etti konuğumuz oldu. Parçanın sözlerini Derya Ulu ve Sefo yazdı ve müziğini de yine Asil Gök yaptı. Güzel bir video klibe de imza attılar. 2026 yazının etkili parçalarından biri bizimle buluştu. Asil Gök'ü uğurladık bu kez. Ozan Doğulu ve Yaşar'la devam ediyoruz. Son dönemin favori hitlerinden biri Babalar Gibi şimdi Radyo D'de.
1: Buluşup toplanırız.

Aşkından Ölmemeli ve Sena Şener Radyo D'de dinledik. Hatırlayacaksınız, yakın zamanda onu Stüdyo D'de konuk etmiştik. Eğer bölümü kaçırdıysanız radyod.com'dan, podcastler bölümünden ya da YouTube sayfamızdan yeniden izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Ben Aykut Balcı. Yarın Salı gününde saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Bugün ve bu hafta boyunca yine kazanmak için kulağınız dikkatlice bizde olsun. Hepinize güzel bir pazartesi, sonrasında iyi bir hafta diliyorum. Ben giderken Rüya Ersavcı şimdi konuğumuz oluyor. Yaşlanıyoruz.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: sıra almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: dertler tasalar bir kenara. Enerji veren şarkılarla gün boyu size eşlik etmeye devam ediyoruz. Hafta ortasında ilk yarı Salı günündeyiz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104 hanımlar beyler. Hazırsanız enerji veren şarkıların doğru frekansında motivasyonu yüksek şarkılarla gününüze eşlik etmeye başlıyoruz. Mor ve ötesini geride bıraktık. Mottolarını sizlerin belirlediği zaman şimdi Radyo D'de sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı mesajı yanlış kişiye atanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
0: Tabii ki haftanın ilk günü olunca bir anda hafta sonunun etkisinden çıkamıyor insan yani. Ne bileyim, hani cumartesi iple çekiyoruz ya, cuma gününün de yine aynı zamanda cumartesinin gelişi cumadan da belli olur. Şimdiden böyle salı gününe girmiş gibi hissettim kendimi. Güzel bir pazartesi olsun. Yine motivasyonu yüksek, hafta başında en iyi şarkılar size eşlik etmeye devam ediyor. Gülizay'la Radyo D'de. Benim.

0: kadın vokali diyebilirim. Gülizayla Olmazsan Olmaz isimli şarkısıyla bize eşlik etti. Herkese bir kez daha keyifli günler. Haftanın ilk iş günü pazartesi ve sizler nerede olursanız olun. Biz müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de sevdiğiniz yıldızlarla size eşlik etmeye devam ediyoruz. Dakikalar sonra da en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
2: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bugün...

0: Acentis.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
0: Neova Sigorta.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.952 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.79, euro 56.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.830, çeyrek altın 11.582 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo TRT Biraz'dan Derya Ulu, Şımarık.

0: Partiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Mehmet ve Simay'ın evlilik krizinde Sadık'tan sürpriz çıkış.
1: Mehmet!
2: Çekilmem! O kız bu eve giremez.
3: Bu kız artık benim soyadım Ataş. Benim gelinimdir.
0: Karlova ailesine katılan Simay'ı zor günler bekliyor.
4: Bunlar senin babanın bana olan borcunun sebepleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden.
1: Bu borç tam olarak ne kadar?
5: Ne yapacaksın? Borçları mı kapatacaksın? Bir de bize bahşiş ver.
6: Abi yeter artık.
1: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem.
0: Haluk'un boşanma ısrarına Simay'ın tutumu ne olacak?
1: Bu ne?
7: Boşanma yavrum.
6: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
0: ICF yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Ya şüphesiz hani popüler müzikteki maskülen böyle şarkı söyleme tarzıyla, ama bir yandan da işte bak dinliyorsunuz ne kadar duygusal da aynı zamanda dokunaklı yorumlayabiliyor. Sıla ve ağırbaşlı serseriyi geride bıraktık. Zaman şimdi mottolarını sizlerin belirlediği Radyo D'de. Sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı Keşke'yi çok kullananlara gelsin.
2: Radyo D.

çok konuşuldu. Hatta magazin gündeminde de yer aldı AI destekli Eylül Zede ile Nick Binler. Ama yine de bir hayli beğenildi. Onları geride bıraktık. Biz gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Geride bıraktığımız bu yaz mevsimi de bir yeni yapımlar karşımıza çıktı ki yazı karşılarken tam da böyle ikinci haftası Temmuz'un Serhat Karan ve Uğur Ateş, yani ikilem, Bak Dönüyor Dünya'yı bizlerle buluşturdu. Şimdi Radyo D'de.

0: Vay be, ne şarkı ama. Hani popüler müziğin en özel ve zamansız ayrılık şarkılarından biri diyebilirim. Söz ve müziği Fettah Can'a ait. İzel'in de 6 Haziran 2007'de çıkan ve albüme de adını veren şarkısı Işıklı Yol. Ya. Hatta Adanalı diye bir dizi vardı, orada da bu şarkı çalmıştı. Bir hayli de yine gündem olmuştu. Ve yıllar sonra Fettah Can yaptı o bir röportajında da kendisi için bu şarkıyı yaptığını ama İzel'e bir dinletince İzel'e gittiğini söyledi. 21 Temmuz 2010'da da kendi albümünde Hazire'de seslendirdi. Sonra da Aklımda Kalanları buluşturmuştu Fettah Can 2012'de. Orada yeni düzenlemesiyle bir daha buluşturdu bu şarkıyı. Şimdi Işıklı Yol'la İzel'i geride bıraktık. Dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Umur Doğman, Uyku Yok.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
2: Şemsiye almalı mıyım?
3: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
4: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Tabii ki yadsınamaz. Sesi çok güzel. Farklı bir tarzda çıktı. Yıllar önce aşina olduğumuz bir Müslüm Gürses şarkısıyla Ninet ve Büken düzenlemesi Bulur'u elbette geride bıraktık. Tempoyu yükseltelim. Bu kez Demet'e kalır şimdi Radyo D'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.952 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.79, euro 56.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.830, çeyrek altın 11.582 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıca

Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Radyo D'nin podcastleri deneyimlemediyseniz radyod.com'da podcastler bölümünde yer alıyor. Podcastlerden biri de bu. Konuk programlarımız var Stüdyo D başlığı altında. Kaçırdığınız programlar varsa sanatçılarınızla alakalı podcast kayıtlarının tekrarını hem dinleyebilir hem de YouTube'dan Radyo D'nin YouTube sayfasından da izleyebilirsiniz. Mesela geçtiğimiz aylarda ağırladığım isimlerden biriydi. Stüdyo D'de çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bora Duran'ı Döndüm isimli yeni şarkısıyla geride bıraktık. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği ve bizlerle buluşturduğu zaman sıradaki şarkıyı Radyo D'de birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı trafiği müzikle unutanlara gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

Bu arada Melek Mostu güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. 27 Eylül Pazar akşamı saat 21'de İzmir Bornova Açık Hava ve Esel Açık Hava Tiyatrosu'nda. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım hazır bu sese denk gelmişken. Olsunla Sertab Erener şimdi Radyo D'de.

Herkese bir kez daha keyifli günler. Kulağınız burada olsun çünkü yeni saatle beraber yine Radyo D'de en iyilerle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Ayrılmayın.

0: Memleketine hoş geldin Ali Hanım.
1: Oğlun iyi mi?
0: İhbarını geri çekeceksin. Muvafakatnameyi de ben imzaladım ve kendi ellerine verdim diyeceksin.
1: Ne?
2: Cihan'dan Alya'yı şaşırtan davranışlar.
1: Can, bu sen misin?
0: Demek ki ben de eski Cihan değilim artık.
3: Hesap soracak durumda değilsiniz Erin. Bu yaptığı suç. Gidip şikayetçi olursam o duvardan bir daha çıkamazsın.
2: Gözünü karartan Zerrin'den tehlikeli hamle.
4: Zerrin aç şu kapıyı Zerrin!
1: Benim oğlumu bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Ve ikimiz de birbirimizi görmek istemiyoruz değil mi? Biz artık aynı konakta kalamayız.
2: Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan onu kalmaya ikna edebilecek mi?
1: Biz artık aynı şehirde de kalamayız. Seninle aynı ülkede bile kalamayız.
0: Mecbursun. Ben seni çok iyi tanıyorum Alya. Senin oğlun için yapamayacağım tek bir şey bile yok.
2: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
4: Yataşla mutlu uykular.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

hemen hatırlatayım tekrar. Melek Bosso, güçlü sesi ve aynı zamanda daha sevilen şarkılarıyla İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor 27 Eylül pazar akşamı. Saat 21'de İzmir'de Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda en sevilen şarkılarını bir sevenleri için seslendirecek. Hani duygudan enerjiye hep birlikte şarkı söylemek istiyorsanız unutulmaz bir gece için siz de Melek Mosso konserinde yerinizi alın derim.

0: eski şarkıları 80'ler, 90'lar, 2000'ler Zaman Tüneli programında her cumartesi pazar sizlerle buluşturuyoruz. Ama bu şarkının şöyle bir hikayesi var. 89 yılında dokunaklı bir hikayesi olan bir kadın vokal. Ve aramızdan da ayrıldı biliyorsunuz uzun zaman önce. Bergen söylüyor 89 yılında hayattayken yayınladığı son resmi albümünün çıkış parçası ve söz müzik Ahmet Selçuk İlkan, bestecisi de Cengiz Tekin. Ve Bergen'e Saygı albümünde 2022'de Melek Mosso seslendirmişti. Şimdi Melek Mosso'yu yıllar affetmez de geride bıraktık. Zaman mottosunu sizin belirlediğiniz radyoda da sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı uzaktan kumandayı arayanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da Top 20.
5: 104'te Radyo'da.
4: Radyo'da de birazdan Emircan İrek geçmiş geçmişte.
6: Geçmiş geçmişte. Yanlış yanlışsa. Kardan
7: Ooo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
15: Umran Oto Ekspertiz.
16: Reklam.
17: Kamu spotu.
18: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
19: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
20: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
21: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
22: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
23: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
24: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sahnede imaj ve aynı zamanda yine kendisinde de değişiklik. Ağustos ayında gerçekleştirdiği konserleriyle dikkati üzerine çekti. Magazin gündeminde de bir hayli haber oldu. Şimdi onun bir de evlilik iddiaları var ama bilemiyoruz tabii, zaman ne gösterecek. Mert Demir'den bahsediyorum, Ateşe Düştüm'le şimdi Radyo D104'te.

Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan ve Teoman üçlüsünü geride bıraktık. Bir Teoman klasiği, iki yabancı ile şimdi 2017 yılında Arya Şahin dünyaya geldi. 2019 yılında ikinci kızı Zeynep Mira Şahin dünyaya geldi. Ve geride bıraktığımız Ağustos ayında da üçüncü kızı Mihre Şahin dünyaya geldi. O her ne kadar Aslanlar Doğuyor isimli Sinan Akçıl'la beraber yaptığı projeyi bizlerle buluşturmuş olsa da Mayıs ayında Berkay Radyo'da. Madem biz...

0: Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Smokin bizim işimiz.

Asil Gök nihayetinde Derya Uluyla geçtiğimiz aylarda dünya öne girme yolunda nişanlandı ve onun ilk single'ı Ne Oldu Böyle ile geride bıraktık. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti, sonuna geldim. Ve ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatte beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları burada Radyo D'de.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Mehmet ve Simay'ın evlilik krizinde Sadık'tan sürpriz çıkış.
1: Mehmet!
2: Çekilmem! O kız bu eve giremez.
3: Bu kız artık benim soyadım Ateş. Benim gelinimdir.
0: Karlova ailesine katılan Simay'ı zor günler bekliyor.
4: Bunlar senin babanın bana olan borcunun senetleri. Ya hepsini ödersin ya da arsayı alırım elinden.
1: Bu borç tam olarak ne kadar?
5: Ne yapacaksın? Borçları mı kapatacaksın? Bir de bize baş ver.
6: Abi yeter artık.
1: Ben zorluğa katlanırım ama onurumu çiğnetmem.
0: Haluk'un boşanma ısrarına Simay'ın tutumu ne olacak?
1: Bu ne?
7: Boşanma yura.
6: Bunu imzalayacak mıydın? İmzalamak istiyor musun sen?
0: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Radyo D'de birazdan. Blok 3 sebebi yar.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre güneşten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Sena Şener, aşkından ölmemeli.

0: Japan Dilek Noel'a zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeks 13.206 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.79, euro 56.09'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.837, çeyrek altın 11.593 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Kapıma dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Smokin bizim işimiz. 6

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: T-Mix.

0: Kartiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.288 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.80, euro 56.07'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.831, çeyrek altın 11.585 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.

0: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar nedeniyle İranlı havayolu şirketlerinin çarşamba gününden itibaren küresel ölçekte hizmet veremez hale geleceğini duyurdu. Yaptırımları ihlal ederek İran uçaklarına yakıt veya hizmet sağlayan kurumların dolar sisteminin dışına çıkarılabileceğine işaret etti.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 30, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon yağmurlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
3: Memleketine hoş geldin Ali Hanım.
4: Oğlum iyi mi?
3: İhbar mı geri çekeceksin? Muvafakatnameyi de ben imzaladım ve kendi ellerine verdim diyeceksin.
4: Ne?
5: Cihan'dan Alya'yı şaşırtan davranışlar.
4: Can, bu sen misin?
3: Demek ki ben de eski Cihan değilim artık.
6: Hesap soracak durumda değilsin Zerrin. Bu yaptığı suç. Gidip şikayetçi olursam o duvardan bir daha çıkamazsın.
5: Gözünü karartan Zerrin'den tehlikeli hamle.
4: Zerrin, aç şu kapıyı Zerrin! Benim oğlumu bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Ve ikimiz de birbirimizi görmek istemiyoruz değil mi? Biz artık aynı konakta kalamayız.
5: Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan onu kalmaya ikna edebilecek mi?
4: Biz artık aynı şehirde de kalamayız. Seninle aynı ülkede bile kalamayız.
3: Mecbursun. Ben seni çok iyi tanıyorum Alya. Senin oğlun için yapamayacağın tek bir şey bile yok.
5: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okula dönüş

0: Yine doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

hanımlar beyler, normalde ben yoğum. Ben burada değilim. Acaba ben canlı mıyım? Yoksa banttan mıyım? Ben tabii yani evde oturmaya alışık değilim. Ben şu an neredeyim sevgili dinleyenler?

Ve bana dendi ki haftayı açman lazım, makinayı çalıştırman lazım. Ondan sonra defol git, ne yapıyorsan yap dediler efendim. Haftayı açmaya geldim. Hazır mıyız?

Vallahi ben de bir oyuna geldim ama sevgili dinleyenler. Ben büyük ketenpereye geldim. Anlatacağım, dur anlat. Hey, selam, ne haber? Nasılsınız? Siz hayırdırsınız. Siz değil de galiba ben hayırdırım ben ya. Bana hayırdır, ne işim var? Ben yıllık izne çıkmadım mı bugün itibariyle? Yani evet, ben hatta cuma günü veda ettim. Onu benim yokluğumda ne yapacaksınız dedim falan. Neyse, geldim İstanbul'a. İşte bu gece göya işte ben yurt dışına çıkıyorum. Ya uyandım, yapacak bir şey yok, canım sıkılıyor dedim. O zaman gideyim bir yayın yapayım yani. Ben galiba yıllık iznimi bu hafta boyunca yayında geçiririm, söyleyeyim. Acaba bu bana Fatih Bey'in bir oyunu olabilir mi? Bilemiyorum. Cemil'in de bir oyunu olabilir. Çünkü bana Bodrum'dan yok şu cihazı getir, bunu getir, kulaklığı getir, kabloyu getir. Ben zaten onları getirdim. Yayın da yapayım bari yani. Burada mısınız efendim? 0549-204-0104'te buluşacağız. Bir de tabii dediler ki radyodakiler, şimdi haftayı açmazsan olmaz. Bir açayım da açık bırakayım bari yani. Haftayı açık bırakmaya geldim efendim. Bugün açacağım programı kapamayacağım, haberiniz olsun. Makine çalışsın ben gelene kadar.

Efendim biliyorsunuz radyo makinesinin bir felsefesi var. Yeryüzünde kafayı oynatan insanlar olduk. Haberler, gündemler öyle. Geliyorsunuz birazcık sallıyoruz. Biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz. Sizi şöyle hemen makinenin içine dahil edeyim. Ne yapıyorsunuz? İş yerinde misiniz? Hala çıktınız mı? Yolda mısınız?

0: Oh be. Ekip hazır mı? Çocuklar alacağım sizi. Bakayım stajınız nasıl geçiyor?
1: Hayat bassa, radyo hossa, coştur oyna, vele tada, radyo tada, makinada, sinemada, hey tada. Oyna. Sevindik mi, denirdik mi, özledik mi, vele tada, radyo tada, makinada, sinemada.
0: Kim efendim o sevinenler, özleyenler, benim geldiğimi duyup delirenler kimler? İlk önce stajyerlerimizden başlayayım. Bakayım eğitim hayatları nasıl sürüyor? Az önce Cemil geldi. Dedi ki Haşim üstün bir performans gösteriyor dedi. Dedim ne oldu, Kamuran mı diyebiliyor dedim.
2: Abi buralara hiç girmeyelim ya.
0: Nereye gireceğiz oralara giremiyorsak biz ya? Biz buralara giremiyorsak nereye gireceğiz? Nasıl gidiyor eğitim burada?
2: Ya çok iyi ya gerçekten. Hı?
0: Benim yokluğumda.
2: Herkes çok ilgili.
0: Daha mı iyi benim yokluğumda?
2: Yok. Pot kırdık.
0: Dakika bir, gol bir, pot kırdı. Radyomuz sana o kadar iyi bakmış ki vallahi kilo almışsın. Bodrum'da açlıktan ölüyordu. Büşra iyi bakmış sana burada.
2: Baktılar abi.
0: Vallahi çayı, kahvesi, yemesi, içmesi. Oh güzel. Ya bu sabah Haşim'le konuşuyorduk. Dedim ki yani İstanbul'dayım. Cemil'in de Bodrum'dan istediği alet edevat bir şeyler var. Dedim ki bunu sen götür. Tamam abi dedi. Sabah kaçta geldin sen?
2: Vallahi 6'da uyandım. Senin orada 7 gibi gelmişim.
0: 7 gibi zınk diye vallahi kapıdaydı çocuk. Yani böyle bir eğitim görmedim yani. Hayat geldi. Neyse kabloları, o şeyleri, ıvır zıvır aletleri verdim. Ondan sonra öğlen uyandım. Ya ne yapacağım ben, boşluğa düştüm yani hani. Vallahi radyoya da gelmem lazım, işlerim var falan. Bu gece çıkacağım ben daha yola.
2: Biz de şaşırdık abi seni görünce.
0: Efendim?
2: Biz de çok şaşırdık seni görünce.
0: Ay ne şaşırmışsın, nasıl şaşırmışsın belli değil.
2: Abi baksana meyveni bile hazırladım önceden.
0: Evet, meyve tabağım üstüne yanarlı dönerli alevini koymuş. Bu Aykut hiç değişmemiş. Sevgili dinleyenler, ben yayın sırasını hep anlatıyordum ya. Ya Fatih Bey'in masası aktar gibi. Her türlü şey var, çerez var. CNN Türk Radyo'da Aykut'umuz var. Ya ne yapıyor, nereden? Hafta sonu gidiyor ormanlık alanlardan bir şey topluyor geliyor buraya. Masayı böyle meyveyle donattı hemen böyle. Güzel, sana da iyi bakmışlar.
2: Bak,
0: güzel, pekala. O zaman sevgili dinleyenler, beraberiz sizinle. Bugünün tadını çıkartın. Botunu çıkartın. Bugünün tadını çıkartın efendim. Günü konusu sen belirle hemen, tamam mı? Editörümüz de biliyorsun kendisi yıllık izinde. Herkes yıllık izinde yani şu an.
2: Abi o zaman editör yoksa ne denir? Nasıl ne yapacağız?
0: Nasıl yapacağız? Ha senin lafın bu.
2: Evet.
0: Nasıl yapacağız? Evet nasıl yapacağız abi? Mesela uçağa biniyoruz. Haşim diyor ki ya, nasıl yapacağız abi? Neyi nasıl yapacağız? Ya sen mi uçuracaksın uçağı? Yapacağız işte yani. Allah'ın izniyle. Bir şey olur mesela, mekana gideceğiz falan. Sahne var o gün. Haşim dönüyor. Nasıl yapacağız abi? Abi tiki var bu çocuğun yani. Nasıl yapacağız abi? Günün konusu güzel olur. Nasıl yapacağız? Ha, konumuz nasıl yapacağız efendim? Hemen şöyle bir bakalım. WhatsApp'ımız açık değil mi? Güzel. İşimiz olmaz mı? 7-24 buradayız. Radyodayız. İşimiz olmaz mı? Serdar Ortaç geliyor efendim. İşim olmaz diyor.

0: La la la la. Bir sesinizi duyayım ya. Ver bakayım şuradan, gel bakayım şöyle. Gel gel gel.
1: Kesin
0: irfanın
1: yerine bir mesaj attı. Bakayım girimdir bir irfan yayınlamı değil mi? Hakikaten sensin yani.
0: Ya.
1: Oğlum izinlerini kullanmayacaksan bana ver. Ben senin yerine izine gideyim. Çok canın sıkılıyorsa gel benim yerime çalış. Wow. Bak oldu bitti miyiz? Kanamaktaydım,
0: aramaktaydım yüce. Şu yıllık iznimde acaba size sürpriz mi yapsam böyle... Çağrılan yer. Ben bir iki gün böyle yurt dışı, sonra geleceğim size çökeceğim, tamam mı? Yakında olan dinleyicilerimiz. Şimdi Muğla çevresinde olan dinleyicilerimiz. Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzün. Sana kalsaydım tutanaktaydım. Hüseyin Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim.
2: İrfan kardeşim selamlar.
0: Selamlar abi.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar.
2: İyisiniz.
0: İyiyiz.
2: Biz de iyiyiz. Bugün sporumuzu yapıyoruz, kardiyomuzu yapıyoruz.
0: Oo.
2: Antalya hala sıcak.
0: Mis.
2: Berbat. Siz bugün de olun, yarın da olun. Her zaman olun.
0: Saygılar. Oldu canım, oluyoruz. Senin için oluyoruz bak. Yani sen orada rahat rahat sporunu yap diye buradayız.
3: İrfan hoş geldin, iyi yayınlar canım.
0: Sağ ol canım.
3: Hadi bakalım güzel bir haftaya. Yine trafikle başladık. İzmir çok sıcak. Öyle. İyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
3: Ay sesini duymak o kadar güzel geliyor ki canım. Çok şükür.
0: Aa, değil mi, seni öyle güzel mi geliyor? Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
3: Bugün var deseniz delirir miyiz? Vallahi deliririz. Hem de... İzninizle biraz izne çıkıyorum demişken Erzurum'dan selamlar, iyi yayınlar.
0: Selamlar
3: canım. Ay abi evet sen hayırdırsın ama seni burada duymak çok güzel. Ama tabii inşallah bir terslik olduğu için değildir.
0: Yok. Ya, ya bir... ne terslik olabilir işte, Fatih Bey yıllık iznimi kabul etmedi yani. Hani... çıkamazsın dedi ya, çıkamaz, halk bunu istiyor dedi yani hani. Sen Türk halkını nasıl yalnız bırakır da yıllık izne çıkarsın dedi. Evet.
3: İçimden ne hissi biliyor musun? Ya bari İrfan abi hafta açılışı gel dedim, tamam mı, kendi kendime. Haftayı sensiz açmak ve kapamak çok zor oluyor.
0: Açıyoruz
3: efendim. Bir de kapatmaya gelsen tamam zaten.
0: Öyle yapacağım. Bugün açacağız, cuma günü kapatırız. Arada ben de işte bir iki kafa dinlerim. Buradayız diyor. Kendi adımıza sevindik. Senin adına üzüldük diyor dinleyicimiz. Erhan abi hoş geldin. Selamlar olsun. Bu yayın plaktan mı çalıyor demiş Ali Ünser. Tabii. Hem de taş plaktan bizimki. Merhabalar efendim, hoş geldin.
4: Nasıl şaşırdık İrfan? Hayırdır inşallah, anlat bakalım.
0: Rüyamda gördüm sizi de, ne oluyor dedim bir... Bir dinleyicilerimizin başına bir şey mi geldi, bunlar niye benim rüyama giriyorlar dedim. İrfancığım sen nerelerdesin, özledik diyor. Seni yoksa Mirhalay komutanı esir mi aldı? Ya Halay komutanımız Mahmut Tuncer'leydik biliyorsunuz. Onunla bir yayın yapacağım. Kızı Gizem'le konuşuyoruz. Gizem de yeni bir proje yaptı, yeni bir şarkı. Mirhalay komutanımız, Halay komutanımız Mahmut Tuncer'le bir yayın yapacağız. Hatta sahne bile yapacağım kendisiyle. Ne güzel olur değil mi? Radyo D'de Mirhalay komutanımız. Ulu önderimiz. Selamlar, hoş geldiniz.
5: Aman Allah'ım. Telefonu elime aldım, bir de ne göreyim. Ben de geldim, temizlik yapıyorum, gelmezsin sanmıştım. Böyle bildiğin kapı duvar silmeli, böyle bol bol çamaşır sulu.
0: Oh.
5: Olsun, seninle birlikte daha zevkli bir hal olacak. En azından eziyet çekmiş gibi hissetmeyeceğim.
0: Güzel.
5: İyi tarzın. Hoş geldin. İyi
0: canım
5: yayınlar.
0: Benim, teşekkürler. Tabii burada sesimiz farklı çıkıyor, burası merkez stüdyomuz İstanbul. Bodrum'daki stüdyomuz da işte aman çok bağırmayalım, patlamayalım, çatlamayalım diyoruz. Ama burada öyle bir şey yok. Burada istediğim gibi bağırabilirim. Gol, gol, gol, gol, gol. Hafta sonu maçlar vardı, ne oldu?
6: Oo,
0: çok dengeler değişti ha.
6: Aynen.
0: Eyvah.
6: Beklenmedik skorlar çıktı.
0: Biraz sonra konuşalım mı sevgili dinleyenler? Futbol takımlarımızın fanatik taraftarları burada mı? Konumuz nasıl yapacağız? Yani bu sene bu futbol takımlarıyla nasıl yapacağız ya? Yani...
7: Geldiniz İmdeli, biz de seni sevdik deliler gibi. Deli, deli, deli, deli, deli.
0: Güzel, iyi toplanmışız. Efendim şimdi bir reklamlarımız var. Reklamlardan sonra gelelim. Çok böyle gündeme mündeme bakmayalım. Karşılıklı böyle birazcık zaman harcayalım. Birbirimizi ayıralım. Birbirimizin özeli olalım şu 3 saat içerisinde. Tamam mı? Sizinle ilgileneceğim. Başka bir şeyle ilgilenmiyorum. 0549-204-0104'e nasıl yapacağız İrfan? Konumuz nasıl yapacağız? Bir düşün bakalım neyi nasıl yapacağız? Şu şöyle oldu da şunu nasıl yapacağız İrfan dediklerini yolla bana. Değililer hazır mıyız? Bugün de değili miyiz he? Bana dediler.
8: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
9: Radyo Makinesi. Radyo D. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
4: Kazancım Net

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Hele bakalım kim gelmiş.

0: İrfan Aslanhan.
1: Ya. Kaç beden giyermiş bu ya? Olmuyor ki üstüne. Yakışmıyor üstüne.
2: Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Radyolarını yeni açanlar için İstanbul Merkez Stüdyomuzdayız. Ve normalde yıllık izinde olmam lazım. Ama dayanamadım. Haftayı açmam gerekiyor dedim. Açmam lazım. Açık bırakacağım, hatta hiç kapamayacağım bugün. O yüzden geldik. Canlı yayındayız, buradayız Merkez Stüdyomuzda. Sizler de hoş geldiniz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konuyu da stajyerimiz belirledi. Nasıl yapacağız? Neyi nasıl yapacağız? Tabii ben yıllık izne çıkıyorum. Sıcaklıklar düştükçe düşüyor. Her dakika düşüyor. Gündüz sıcaklığı şu an biraz daha düştü. Biraz sonra yağmur fırtına geliyor Hatay. Neyse ki olsun, serin havalarda, balkanlarda olacağım efendim. Size bir şey söyleyeyim mi? Biliyorsunuz kışın sevindik, bana vize çıktı falan diye. Ben vizeyi kullanmadım. Dedim ki boşuna çıkarmış da olmayayım. Süresi de kalmayacak eğer. Gideyim bari bir şöyle bir gezeyim dedim ya. Millete vize çıkmıyor, bana vize çıktı, kullanmadım ya. Vallahi. Efendim herkese hoş geldin. Sorma ya, nasıl yapacağız şu cimbomun durumlarını? Fena fena demiş. Bakacağız ona. Maçlar ne olmuş? Ben şöyle göz ucuyla baktım hafta sonu maçlara. Ama göz ucuyla, yani ilgimi çekmedi, kaçtım sonra ya. Maalesef. Mehmet Candan adam, hoş geldin. Hoş
3: İrfan'cığım, tatile çıkıyorsun. Yoksun. Bizi kim dadalayacak? Bizi kim delirtecek? Nasıl yapacağız şimdi?
2: Belki o sırada ne bileyim Çağlar gelir, stajyerlerle birlikte dadalar sizi. Yani hani o ekip boş bırakmaz. Nazmiye Hanım merhabalar, hoş geldiniz sizler.
4: Neler oluyor hayata? Bir düş rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şeyin aynı kalsa. Hayırdır inşallah İrfan, ne gördün?
2: Rüyamda sizi gördüm. Vallahi kötü gördüm. Gelmem lazım, dinlemem lazım iyiler mi diye.

Ekonomi devri yani, kim nereye ne takacak ona göre, bütçesine göre takıyor yani, ona göre. Kaça takıyorsun bir tane avizeyi, bir lamba deri, bir işte ışığı, nedir onun şeyi var mı yani hani? Parça başımı takıyorsun, gelip böyle komple taktığının parasını bir günlük yömüyor olarak mı alıyorsun? Söyle bize ya. Çeken

0: Ne yazı kalıyor, ne kışı. Havalar güzel ama Ege'de falan, Bodrum'da.
1: Evet.
0: Emrah Bey hoş geldiniz, merhabalar.
2: Efan zaten 3 aydır Bodrum'dasın. Ne tatili be aga, boş ver.
0: Bırak da. Yapamadım. Bak yıllık izne çıkamıyor bedenim ya. Böyle bir şey var mı? Millet can atıyor yıllık izine çıkayım falan. Ben çıkamıyorum. Ayaklarım gitmiyor yani. İlla makineye bağlı yaşayacağım. Sanki dialize bağlı yaşıyorum yani. Nasıl iş bu? Ne oldu şimdi maçlar?
3: Abi çok fena skorlar var ya.
0: Çok acayip şeyler oldu. Aynen. Ha. Nedir durumlar söyle
3: mesela
0: bakayım.
3: Örneğin Fenerbahçe evinde 8 tane attı. Eyüpspor'a 8-0.
0: Eyvah eyvah.
3: Galatasaray Trabzon'a gitti, 4 tane yedi.
0: 4 tane yedi, onu gördüm. O nasıl yedi o ya? O yani öyle böyle yemedi ya.
3: Salah, Muhammed.
0: Evet yani ilk başlarda öyle şey yaptılar falan ama yani Muhammed Salah vallahi izleyenleri de Salah etti.
3: Abi adamın helal olsun. Yaylaya verdiler, gördün mü onu? Fotoğraf attı diye. Bir tane yaylada fotoğraf paylaşıyor. Hı-hı. O yaylanın adı Muhammed Salah yaylası.
0: Ne güzel olmuş bak. Ya yaylalar, yaylalar. Yani maçlar çok acayipti. Ben bir ara gerçekten böyle gözümün ucuyla baktım. Ama yani bu büyük takımlarımızın futbolcuları oynamadılar ya. Gerçekten yani. Niye bu futbolcular böyle langırt sopasına bağlı gibi oynamıyorlar ya? Yani niye abi oynamıyor adamlar ya?
3: Sakatlık çok oluyor abi ya.
0: Sakatlık oldu, bir de yani sakat olmayan da oynamıyordu yani. Bekliyor abi, langırt sopasına bağlı gibi bekliyor. Yani haksız mıyım sevgili dinleyenler? Onu görünce ben kaçıyorum. Oynamıyor abi diyorum. Bana hareket lazım. Böyle yayına bağlanan dinleyici de böyle yavaş konuşuyorsa diyorum ki hadi abi. Futbolcu dediğin langırt sopasına bağlı mı oynayacak yani bu? Ne acayip. O yüzden futbol izlemeyi de bıraktım. Bu sezon zaten o dört büyükler, bakalım hangileri dört büyük listesine girecek. Artık değişiyor öyle. O dört büyük illa da tam dört büyük olmuyor yani. Bakacağız. Bak hanımefendi diyor ki ben daha iyi koşarım diyor onlardan diyor. Dada diyor. Bunu söyleyen Zeynep Hanım. Adana'dan Zeynep Hanım. Ödevlerle boğuşuyoruz İrfan diyor. Bakayım Fener'e ben de şaşırdım demiş. Şaşırmayan mı var Allah'ını seversen? Bütün sadece Fener'e değil Galatasaray'a şaşırmadık mı? Ya biri sevindiriyor, biri üzdürüyor. Onu bir de gezdiriyor. Yani yapacak bir şey. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Almanya'dan Calgın. Calgın mı adı? Anlamadım onu tam. Buyursunlar.
4: Ya İrfan ya. Of. Ben şimdi bir hafta nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım sensiz bu trafikte? Nasıl geçecek ya? Of. Peki İrfan'ım.
0: Nasıl yapacağız bu trafikte bir hafta? Nasıl yapacağız?
4: Peki İrfan'ım. Şunu nasıl yapacağız? Mesela yazın. Hamyoni gırtlak yedim. Yarınlar yokmuşçasına ve şimdi kış geldi. Bu aldığım kiloları nasıl vereceğim? Nasıl yapacağız bu diyetleri İrfan?
0: Yapmıyorsunuz ki nasıl yapacağız diyorsunuz. Bir yapsan, hani bir diyet yapsan. İrfan abi bekar olmayı çok seviyorum. Nasıl yapacağız ya diyor evlenince.
3: Bekar kalacağız abi yani.
0: Evlenmeyeceksin o zaman yapamıyorsan yani. Ya gözünüzü de büyütmeyin. Bazı şey, aman nasıl yapacağız ya? Bu düğünü nasıl yapacağız diyorsun. Bir bakmışsın yapmışsın yani. Bazen de hayatın akışına bırakmak lazım böyle. Rahat olmak lazım. Öyle nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz derken olmuyor o zamanı yani. O zaman hiç yapamıyorsun. Bekar olmayı çok seviyorum İrfan abi. Nasıl yapacağız ya?

0: Sal gitsin abi, sal gitsin.
1: Neyi sal gitsin?
0: Hayata akışına
1: sal. Neyi salıyorsun kardeşim? Ne sal? Pekala. İrfan diyor Galatasaraylılar ne günah işlediyse Allah da onları ona gösterdi diyor. Mersin'den Nur göndermiş. Artık bilemiyoruz Nur Hanımcığım. Bakayım şöyle. İrfan depresyona giriyordum. Güzel işte, depresyona girmeyin diye radyo yönetimi bugün getirdi beni. Dedi ki şu makinayı bir aç, açık bırak. Açık bırak, yandan üflesin dedi yani dinleyicilere. İrfan abi nasıl yapacağız kendi reklamımızı? Sen de yardımcı olmuyorsun diyor. Bir olayım ne reklamı? Ama reklamı buradan yaparsak örtülü reklam diye yani yönetim de bize yapar yani. O nasıl reklamını nasıl yapacağız? Der ya, bunun bir şeyi var. Erdem Bey'in numarasını vereceğim sana, reklam departmanımın. Oradan şey yapacağız yani. Peki siz bana bir mesaj sallayın. Ben bir reklama gidip geliyorum. Konumuz ne? Söyle
0: nasıl
1: bakayım.
0: Yapacağız?
1: Nasıl yapacağız? Nasıl yapalım? Bir sallayalım şunu. Bir salla oradan, bir bakalım nasıl yapıyoruz onu. Sevgili dinleyenler. Siz sallayın, bana geliyorum. 0549 204 0104'e salla geliyorum, salla.

0: Reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Kamu spotu.
3: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
4: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo D.
6: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Bu makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi.

0: Stefan Aslanhan.
1: Neler oluyor, nasıl yapacağız? Burası Radyo D1, İrfan Aslanhan. Bakmayın siz benim yıllık izinde olduğumu. Ben yıllık iznimi bile size harcıyorum ey halkımız. Ey halkımız. Fatih abi geldi az önce. Fatih abi görüyorsun değil mi? Benden daha kara, yemin ediyorum yani. Ya 3 aydır Bodrum'da olan ben değilmişim gibi ya. Ama Fatih abi diyor ki biz arazideyiz oğlum diyor. Biz öyle değil mi? Afyon'a gittiler, oraya gittiler. Bütün nerede festival varsa bizim radyo girdi bu sene. Helal olsun. Ama bizim festivaller öyle patlayan festivaller değil. Sanatçıların paralarını vermiyorlar falan filan. Abi ya. Bakacağız efendim. Sizler de hoş geldiniz. 0549-204-0104'e. Konumuzu stajyerimiz Haşim belirledi. Nasıl yapacağız konumuz? Az önce dedim ya, bu futbolcular langırt sopasına bağlı gibi oynuyorlar. Kenan Bey mi diyor onu? Dufan doğru söylüyorsun diyor. Takımın yedek forveti Bağkur emeklisi gibi geziyor sahada paşam diyor.
2: Acaba hangisine söyledi?
1: Kime söylüyor?
2: Hepsinin aynı hikaye.
1: Takımın yedek forveti Bağkur emeklisi gibi geziyor sahada diyor yani. Bir elini arkaya atmadıkları kaldı bunların böyle.
2: Vallahi abi ya.
1: Şuraya domates eksek ne güzel yeşerir valla. Şuraya bir incir ağacı dikelim bari ya. Ulan bari sahaya giriyorsunuz bir incir ağacı dikin yani, hani bir zeytin ağacı dikin. Yani zaten ocağına incir ağacı diktin bu taraftarın. Yani bir zeytin dik, zeytin gitme de. O kadar para alıyorsun, yazıktır, günahtır ya. Vallahi yedik. Hoş geldiniz efendim.
3: Buyurun. İrfan abicim, radyomu yeni açtım. Bu geçen süreyi tekrar yapar mısın be abi? Ben bir şey kaçırmak istemiyorum da. Geri mi alsak seni? Nasıl yaparız?
1: Geçen... Haftayı açıyoruz sevgili dinleyenler.
2: Saatlerimiz 17.00.
1: Şöyle bir bakalım. Yusuf Bey de diyor ki Muhammed salladı sizi. Salladı. Siz pek sallamamıştınız ama sizi güzel salladı diyor efendim. Alırız ya Ethem, sen dakika ver bana, time code ver, oraya kadar alalım sana. Ne istiyorsun ya? İrfan, ben de Bağkur emeklisiyim. Aa öyle mi, ne güzel. Ne kadar şanslısın, millet emekli olamıyor, sen hem olmuşsun işte yani. Bu işin Bağkur'u makuru yok. En çok da Simge sevindi. Simge'nin biliyorsunuz hayatındaki nefes aldığı şey radyomuz.
4: Selam Cano, hoş Selam. Geldin. Ne haber, nasılsın?
1: İyiyim, sana sen?
4: Hiç beklemediğim anda senin mesajının gelmesi çok güzel.
1: Ya canımsın.
4: İyi bayramlar.
1: Simgeciğim. Simge radyoyu koynuna alıp yatanlardan. Vallahi ben de küçükken öyleydim. Bir röportajda bunu anlattım hatta yani. Annemler... Eve işte böyle koca kolonlu hem pille çalışan hem kabloyla çalışan radyo var ya, gece ben açıyorum onu, radyoyu dinliyorum falan. Annemler onu saklamış. Neyse ben buldum, onu sakladım. Gece böyle battaniyenin altına, yorganın altına alıp koynuma aldım onu. Yani
2: aslında, ne dinliyordun abi acaba orada?
1: İşte radyocu kim varsa o zamanlar falan dinliyordum yani. Koynuma alıyordum yani. Görüyorsun ilişkimiz nereden başlıyor yani. Hani çok önemli, çok önemli.
4: Nasıl yapacağız bilmiyorum ama benim bir an önce seni görmem lazım. Bence sen Eskişehir'e gelmelisin.
1: Geleyim canım benim. Gelmez misin? Yar çağırsam gelmez misin?

Efendim 0549 204 0104'e nasıl yapacağız İrfan deyin, yollayın. Ben de 10 saattir bir şey yemeye çalışıyorum. Ağzımda sanki çoğalıyor. İrfan nasıl yapacağız bunu, bitireceğiz demiş. Ne o ağzında çoğalıyor ya? Ekip şöyle düşünüyor. Ne o ağzında çoğalıyor.

0: Gözleri lensli mavi. Uzun zaman oldu özlemişim diyor dinleyicimiz. Buyursunlar.
1: Çocuğu okula yazdırdık. Servis bizim mahalleden geçmiyor.
0: Nasıl ya?
1: Müşterilerde cariler şişti, ödeme yapan yok. Nasıl yapacağız? Yıkılmak yok öyle. Hemen arkada. Pes etmek yok öyle. Hemen arkada.
0: Güzel. Çocuğu diyor servise yazdırdık, bizim sokaktan geçmiyor. Ödemeleri alamıyoruz diyoruz vatandaş. Nasıl yapacağız biz? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız?
2: Abimize bir kaset çıkaracağız bence.
0: Ama abinin oradaki Emrah çıkışı.
2: Aynen.
0: Yara anı çok iyiydi o ya. O çok iyiydi o. Beyefendi bağlayabiliyor musunuz? Ama Emrah olarak bağla. Yıkılmak yok öyle. Ama buna giriş yapman lazım. Ben yokken kapamışlar tabii buraları. Hep tıkır tıkır ötüyorsun zaten. Sen orada. Hocam gelmiş. Hocam, Emel hocam merhabalar. Diyor ki bugün Dünya Barış Günü'ydü. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım diye düşünürken gittim beyaz güvercin buldum ve tüm çocuklara beraber güvercin sevdikten sonra onu gökyüzüne uçurduk demiş. Oo, öyle mi hocam? Emel hocam öpüldünüz. Bu Oğuzhan Koç ne ayak? Yorum yaparsın değil mi İfon? İfot. Oğuzhan Koç gündemde, evet. Yani Oğuzhan Koç bir ev sahibiyle mahkemelik olmuş galiba. Oradan bir kira meselesi. Bir de konserine gelen birkaç tane izleyicisi mi artık sigara içiyorlarmış ki sağlığa zararlı içilmemesi lazım. Güzelce tertemiz onu azarlamış. Ondan sonra çıkartmış konser yerinden. Millet de yorum yapıyor. Biz seni oraya çıkardık Oğuzhan, indirmesini de biliriz falan. Enteresan. Ona da bakacağız efendim. Oğuzhan Koç'a da bakacağız. Detaylı bir göreyim ne yapmış. Tam hakim değilim yani. Ben yıllık izinde olduğum için bakmadım yani ona da. Vallahi.
3: Yalnız İrfan abi, bugünkü konu çok iyi ha. Nasıl yapacağız bunu abi?
0: Nasıl yapacağız?
3: Beğendim ha? Vallahi çok ha. Güzeldi.
0: Nasıl yapacağız yani? Nasıl yapacağız? İrfan, yayın yapmasını bana da öğretir misin kardeşim? Nasıl yapacağız? Söyle demiş. Gel yapalım burada beraber sizinle. Vallahi. Zaten bu yıllık izinde birilerinizin evine çökeyim diyorum, geleyim misafirliğe. Bana yazın bakın, salı, çarşamba, perşembe müsaitim. 3 gün böyle Muğla çevresinde olabilir. Edirne sınır kapısı çevresinde olabilir. Tamam mı? Bana Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanan adresinden. İrfan'cığım gel bize. Gel yapın, geleyim oraya. Olur mu? İrfan'cığım daha önce bu takıma nasıl sahip çıktıysak yine aynısını yapacağız. Bu takım nasıl şampiyon olacak diyenlere olacak yazmış. E olsun değil mi?
2: Olmasın demedik.
0: Olsun bir, yeter ki bir olsun yani. Hani bir kere, o bir kere olsun. Uzun bir aradan sonra olsun. İrfan'cığım yarın sınıftaki bacılarla gün yapacağız. Sence nasıl yapacağız demiş. Bacılarla gün. Evet.
2: Bunu yazan öğrenci mi, öğretmen mi, çözen?
0: Bilmiyorum. Yıldız Hanım yazmış. İrfan'cığım yarım sınıftaki bacılarla gün yapacağız. Daha dur bir okul açılsın kadın. Yani bir, bir çocuklar bir okula bir alışsın. Bir dersler böyle bir başlasın. Ne de, okulun ikinci günü ne güne başlıyorsunuz? Bu hani bu eğitim sistemini falan nasıl yapacağız demiyor da bacılarla gün yapacağız diyor. Nasıl yapacağız? Bir dur okul açılsın, bir tam açılsın, bir tam. Çocuk daha kapısı açıldı, bacağını soktu, hemen arkasında gün yapıyorsun ya. Ya bir dur. Ne bu acelen ya? Efendim haber merkezimiz uyarıyor. Semih Yıldırım bir günün son gelişmelerine bakalım diyor. Ondan sonra makinede dadalamaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Kimi sokacağız makineye? Oğuzhan Koç dendi en son. Bir Oğuzhan Koç'u bir makineye biz sokalım. Ondan sonra... Değerli dostumuz, sevgiler olsun Oğuzhan'a da. Bir yandan da geçmişler olsun galiba. hepimizin başına geliyor.
2: Kirası çok zamlanmış ya.
0: Kaçtı, kaç yapmışlar?
2: 85'miş. Hı-hı. 300 küsür bin lira olmuş.
0: Ne diyorsun ya?
2: Mahkeme öyle karar vermiş.
0: Eyvah eyvah. Hani mahkeme kiracıdan yanaydı? Hani mağdurdan yanaydı? Olsan da mağdur olmaz yani. Bir konserle bir yıllık kirasını çıkartır ya. Ne olacak ya? Bakacağız efendim reklamlardan sonra. Konumuz nasıl yapacağız? Oğuzhan nasıl yapacağız? Yaz bize 0549-204-0104'e yaz, geliyoruz. Haberler. Bütün aşıkların elleri yukarıda olmalı. Yukarıda Sibel'im.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar nedeniyle İranlı havayolu şirketlerinin çarşamba gününden itibaren küresel ölçekte hizmet veremez hale geleceğini duyurdu. Yaptırımları ihlal ederek İran uçaklarına yakıt veya hizmet sağlayan kurumların dolar sisteminin dışına çıkarılabileceğine işaret etti.
4: Radyo D Hava Durumu.
6: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 30, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon yağmurlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
7: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin. Dub Plus. Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: herkes.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı

0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
1: Reklam.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Burası Radyo DB İrfan Aslanhan. İkinci saatimize geldik efendim. Yıllık izinde olan ben, yıllık iznimi de size feda ediyorum sevgili dinleyenler. Haftayı açmaya geldim. Sizler de 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Konumuz nasıl yapacağız bugün? Hanımefendi diyor ki İrfan, bu çocukları nasıl okutacağız? Benimki diyor okula giderken 10 yerinden bıçaklanıyormuş gibi oluyor diyor. Bak. Ama ben de öyleydim ya. Okul böyle sancısı, okul sancısı. Ondan sonra şeydir yani, o başka bir şeydir. Benim böyle mide bulantısı numarası yapardım falan. Ya anne, bugün midem bulanıyor benim ya. Bugün midem. Öyle bir midesizlik tutuyor yani herkes. Efendim okullardan çıkıldım.

0: İrvan izne çıkamayacaksan bize devretsene, biz çıkalım. Ne dersin diyor, nasıl yapacağız, nasıl olacak? Gel vereyim, devredeyim seni. Zaten... Ya ben sizin yerinize çıkarım izne ya, ne olur. Zeyno'yu yollayacağım sizin yerinize, Zeyno'yu.
1: Abi bizim şu işten güçten vazgeçemiyor oluşumuzu ne yapacağız? Bak mesela ben de bugün doktora gittim. Aslında işe dönemeyeceğim diye düşünüyordum. Abi baktım işim erken bitti. Bir bakmışım soluğu iş yerinde almışım. Ne olacağız biz böyle? Ne yapacağız bu işi?
0: Hadi hadi istemem, yan cebime koyayım diyorsun. Yani çalışmak zorundayız, mecburuz ama çalışmayı böyle bir hayat rutini, hayat eğlencesi haline getirince kalıyorsun. Bak mesela stajyerlerimiz normalde 18'de çıkıyorlar değil mi?
2: Ben mesai yapıyorum.
0: O kadar işine aşık bir çocuk ki mesai yapıyor şu an yani. Öyle. Var mı böyle işi uzatayım, bugün de benden olsun, patrona kıyak geçeyim diyen? Yok yani. İşler eğlenceli değil artık, sıkıcı çünkü. İrfan Bir Aygül Bilsen sürpriz şekilde yayında olmayınca radyo başında yavrusunu kartal kapmış, Fatma Girik gibi kalıyorum ben demiş bak. Ne filmdi ama değil mi ya? Hala izlenir böyle kalırız ekranda. Abi nereye geliyorsun? Hollanda taraflarına gelirsen kışlıklarla gel demiş. Vallahi Hüseyin'cim... aklımdaydı, hatta bu İstanbul'da yaptığım kabare programının orada da Viyana'da yapacaktık. Ama benim anca böyle bir Kapıkule'nin yanında ne var en yakın? Bulgaristan, Yunanistan, kaçtım içeri girdim sonra. Anca o kadar. Anca o yani, başka yok. Caner Can, selam olsun canım benim. Ne diyor? İrfan hoş geldin, koskoca Oğuzhan Koç kendisine bir ev olmamışken onu... Toki'ye başvursun, ev alsın Oğuzhan Koç demiş. Olmadı bir dernek kurar, para toplarız onun için diyor. Derneği nasıl kuracağız sen onu söyle demiş. Koçum benim derneği olabilir, olursa da. Vallahi. Ya şimdi Oğuzhan Koç gündemde, Kadir abi, rahmetli Kadir İnanır vasiyetiyle günlerdir konuşuluyor memlekette. Bugün Kadir İnanır'ın doktor raporu ve iki tanık huzurunda hazırlanan vasiyetini avukatı açıkladı. Bütün maddi manevi servetini hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı sevgili dinleyenler. Jülide Kural hayatta olmazsa mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı'na bırakılmasını istemiş Kadir İnanır. Vasiyetnamesini mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime... vasiyetimle uyarımdır diyerek sonlandırmış. Ailesi, herkes bir beklenti içindeydi biliyorsunuz. Basına yansıdı, konuştuk. Ama durum böyle. Sağlık raporu alıp vasiyet yazdırmış. Akıllı adammış. Yani arkamdan yok akli dengesi yerinde değildi. Son zamanla biliyorsun Levent İnanır öyle demişti. Bakın onlara bile, demek ki malını iyi biliyormuş Kadir abi ya. Bak vallahi... Biliyormuş yani, tanıyormuş kardeşini, akrabalarını falan. Böyle bir şey gündemde. Ama hala ben çok enteresandır, günlerdir Kadir İnanır'ın kurbağa koleksiyonunu düşünüyorum. Yani hani neden? Hani bakıyorum bazı zenginlerin, Edison'un muydu neydi, kaktüs koleksiyonu var. Yine çok önemli zenginlerimizden birisinin gergedan figürü koleksiyonu vardı. Yıllar önce duymuştum, gergedan koleksiyonu nedir ya? Yani niye acaba? Yani çok enteresan. Duyduğunuz böyle enteresan şeyler var mı, koleksiyonlar sevgili dinleyenler?
2: Vallahi benim dedem köyde çok eskiden bir tilki vurmuş abi. Hı hı. Onu da salona asmış böyle. O da kokuyor zaten.
0: Tuzlamamışlar mı çocuğum onu orada yani? Dedeye bak, öldürüp asmış tavana yani.

0: Hemen dinleyicimiz yazmış. İrfancığım, kurbağa zenginlik, maddi bereket ve şanstır diyor. Demek ki kurbağalar bu zenginliği getirdi Kadir İnanır. Öyle mi bakacağız? Nasıl her kazancında bir kurbağa daha alarak mal varlığınızı katlayabilirsiniz diyor. Bak, biz hemen şu Bağcılar'da dere kenarına falan gidip toplamaya başlayalım mı?
1: Tamam, tamam. Ben gidiyorum.

Bak bir soru var, diyor ki Jülide Kural ölmeden kendisi satıp akrabalarına veremez mi? Yani Levent İnanır'a mı versin diyorsun? Ya kız vasiyet, bu vasiyet etmiş adam ya. Jülideciğim bunları al, istediğin akrabalara dağıt dememiş ki adam, onu derdi yani.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe kovanın nektarları topladıkları çiçeklere uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Reklam.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
6: Stablex.
8: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde divan
2: ev var. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini çalıştırıyoruz efendim.
1: Bir bakış iki gülüşe tavlandım. Ben
2: ava giderken avlandım.
0: Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu merkez stüdyomuzu özlemişim. Yere vuruyorum, masaya vuruyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Ya Bodrum'da senenin başında, sezonun başıydı, yayın yapıyorum orada evden. Jandarmaya falan şikayet ediyorlar, çok ses çıkıyor diyor ya. Vallahi. Zannediyorlarmış içeride kavga var. Ben bağırıyorum. Neyse ki alıştırdım ama onlara. Yani benim olduğum saatte çıkıp denize gidiyorlardı artık. Ben görüyorum, yayına giriyorum. Böyle bakıyorum, millet takı takı kaçıyor. Aman yayına girdi, kaçalım denize gidiyoruz diyorlar. Denize kaçıyorlardı artık yani. Çünkü bağırıyorum falan ya. Efendim 0549-204-0104 Radyo D'nin WhatsApp numaraları. Konumuzda nasıl yapacağız? Bir kardeşimiz demiş ki İrfan abi, iş arıyorum bulamıyorum, nasıl yapacağız? Yavrum inşallah sen iş aramazsın da iş seni arar, iş seni bulur yani. Hani temennim iş seni bulsun. Kurtuluş Bey hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Bakayım şöyle bir.
3: Jandarma Halay Komutanı Mir Halay Sayın Mahmut Tuncer Komutanıma buradan çok selamlar.
0: Ya ne mesajlar geldi. Mahmut abi bu Türkiye'yi ne kadar özlemiş. Biliyorsunuz bir Halay TV miydi, bir yer vardı orada program yapıyordu. Yani o yıllar güzel yıllarmış. Yani ülkenin sürekli halay çektiği, halaydan başka bir şey düşünmediğimiz. Yani, televizyonu açıyorsun sürekli halay var ya. Halay, halay, halay, halay var. Yani o yüzden halay komutanımız önemli bu memleketin. Güldüren yüzü. Mahmut abiyle bir halay projemiz var. Bir sahnemde götüreceğim onu. Özellikle Antepliler çok halay seviyor.
4: Tabii abi ya.
0: Bak ne şarkılar çalıyoruz. Manifestler, yeni çıkmışlar, eskiler, onlar bunlar. Abi halay da diyor, başka bir şey demiyor. Herkes kös kös oturuyor. Halayı duyan kalkıyor oraya. Yemin ediyorum. Ben onu Instagram'a paylaşmak istiyorum, o halay görüntülerini.
4: Acaba abi, bende de var ya, çok güzel şeyler var.
0: Demesinler sonra bu millet halay mı geçiyor diye yani. Hani
4: seni de reklam yaparlar abi, öyle görürüz.
0: Neyi reklamı?
4: Gece kulübünü işte halay çekerek şeye çevirdiler falan diye yapıyorlar ya.
0: Abi halay bir terapi gibi insanlarda.
4: Ya ben de öyle beklemiyordum da yaşayınca gerçekten çok güzelmiş ya.
0: Vallahi be, geliyor kös kös oturuyor mesela Antep'te insanlar. Halay istiyor, çalmıyoruz ya. Çaldığımız zaman çiçek gibi açılıyor dükkan bir anda. Bak ya, çiçek düşünün böyle, hani güneşi görmemiş, ondan sonra sulanmamış falan, böyle boynu bükük. Ama suyu hani atınca böyle canlanır ya, çiçek gibi açıyor dükkan ya. Çok acayip yani. O yüzden halay önemli. Memleketin halay komutanı efendim Mahmut Tuncer'in emrindeyiz. Mahmut Tuncer'in askerleriyiz, söyleyeyim. Halay komutanımızın askerleriyiz. Bir zılgıt yeter Mahmut abi, bir zurna sesi yeter kalkarız ayağa. Vallahi billahi. Bu arada bir sürü insanın koleksiyonu varmış, yollamışsınız. Akın yollamış. Zeki Alasya'nın da Buda heykeli koleksiyonu vardı bildiğim kadarıyla demiş.
4: Benim de var abi ya. Çakmak koleksiyonum var. 5 liralık, 10 liralık, 15 liralık, 20 liralık diye öyle gidiyor.
0: Bak bir sürü sanatçımızın varmış öyle ya. İzzet Günay en önemli Joker kartı koleksiyoneridir diyor. Joker kartı koleksiyoneri İzzet Günay. Demin söyledim, Edison'un vardı kaktüs. Hatta fosil varmış. İzzet Günay yıllarca da antika dükkanı işletmiş. Profesyonel bir koleksiyoner. Bir dinleyicimiz yollamış, şöyle bir şey var bende de diyor. Kurbağa küçük. Şey değil miydi ya, bu neydi çizgi film? Splinter amcanın olduğu neydi o?
4: Ninja Kaplumbağa.
0: Ninja Kaplumbağa. Ninja Kaplumbağalar değil mi bu ya? Ama yani Kadir İnanır'ınki kadar para etmiyor Splinter amca. Yani... İrfancı, benim de mutfakta poşet koleksiyonum var, olur mu diyor. O hanımlar için o poşet çok önemli ya. Artık böyle poşet şeyi var, kabı var böyle oraya saklı. Bir tanesi çöpe gitse eyvah kriz var. Ya 250 TL yani, 250 kuruş. TL yaptım onu da. Allah! Yarın öbür gün 250 TL olmasın o poşet arkadaş. İrfan, bir ünlümüzün de cırcır böceği koleksiyonu varmıştı. Cırcır böceği koleksiyonu. Ateşe attım. Bizim iş yerinde peçete koleksiyonu var diyor. Zeki Alasya'nın Ankara'da Koç Müzesi'nde sergileniyormuş Buda heykeli koleksiyonu. Vay. Ya entelektüellik başka bir şey tabii, bir saatten sonra kendine bazı böyle geleceğe yatırım olacak şeyler buluyorsun ya. O yüzden koleksiyonerlik de başka bir vizyon. Peki diyor ki Kadir İnanır'ın büyük kurbağa sevgisine rahmetli ünlü Kurbağalar filminde oynamamasına ne demeli demiş. Bir kurbağa rolünde oynamadı Kadir abi ya, olacak işte. Tam ekranda da şu an CNN Türk'te görüyorum. Trabzon o yaylaya Salah'ın adını verdi diye. Salah'ın gittiği yayla ve oturduğu taş ilgi odağı. Millet gidip o taşa oturmak için sıraya girmiş şimdi sevgili dinleyenler. Ne taş? Biz çok hızlı milletiz ya. Vallahi. İrfan, düzeltelim, kurbağa değil kurbağa figürü koleksiyonu diyor. Ya biz de dereye gidip toplayacaktık ya.
4: Tam hazırlanıyordum abi.
0: Tüh vallahi bile, Bağcılar da dere arıyorduk yemin ediyorum. Vallahi stajyerimiz hatta şeyi sordu, yapay zeka sordu, Bağcılar çevresinde dere var mı diye.
4: Sesini bile şey yaptım abi, öğrendim.

0: Nokta nokta nokta sesli mesaj. Yani nasıl? Bak açayım mı? Demirbaş Ahmet geldi. Demirbaş Ahmet. Bir açalım bakalım Ahmet Bey şöyle. Bir. Çıkmıyor Ahmet Bey. Ha, ikinciye çık.
1: İrfan ses attım ama sessiz geldi.
0: Nerede benim şey Sevda Çenen Tutulsun?
2: Sevda Çenen Tutulsun. Ha. Ama röportajımı bölüyorsun.
0: Ama röportajımı bölüyorsun bak. Neredeydi bir dinleyicimiz bu maçlarla alakalı bir şey yazmıştı şeyden sahada Bağkur emeklisi gibi geziyorlar diye. Nereye koydun onu? Nereye koydun kurbağa kardeş? Onu bir bulabilir misin bana?
3: Bulurum abi, 2 saniye.
0: İrfan abi, babam hafta sonu dışarıda olduğu için beni arayıp maçlar ne oldu dedi. Cevap veremedim demiş. Hangi takım 4 yemişti?
3: Galatasaray.
0: Galatasaray 4, o zaman babası kesin Galatasaraylı. Çıkardım şimdi daha. Ver bakayım onu. Ha.
1: Kurban alakaya öpünce prenses mi oluyor, prens mi? Hmm.
3: Vallahi bilmiyoruz, bilmek de istemiyorum.
0: Bir öpmen lazım Ahmet onu.
3: Yok, teşekkür ederim.
0: Bir öpmen lazım neye dönüşeceğini görmemiz için yani. Bir öpücük alabilir miyiz lütfen senden Ahmet Bey? Bir öpücük sesi alalım. Bir bakacağım neye dönüşüyor bu artık, prensin mi prensin?
3: Ahmet abi sen boş ver abi.
0: Hayır, bir öpücük alalım. Abi. Ne boş ver. İrfan'cığım poşet zaten uzun süredir 1 TL'ymiş. Ben almıyorum, yanımda bez torba gezdiriyorum demiş. 1 TL oldu mu poşet ya?
3: Oo, çok oldu.
0: Şaka ya. 250 kuruşta kaldım ben ya.
3: Valla ben hiç takılmıyorum artık poşete. Ver geç.
0: Nasıl poşete takılmıyorsun?
3: Vereyim mi diye soruyor artık ücretli diye.
0: Dur öpücük geldi, dur bakalım şimdi. Evet.
1: Öperim kurbanı.
0: Hmm.
1: Oh.
0: Oh. Bakalım reklamlardan sonra neye dönüşecek bu arkadaş?

Hanımefendi diyor ki bizim iş yerinde erkekler kadınlardan daha zeki. Onu nasıl yapacağız İrfan demiş. Nasıl oluyor o? Şimdi seni bir linçleteyim o zaman, olur mu? Bakalım efendim stajyerimiz reklamlardan sonra prense mi dönüşecek, prensese mi dönüşecek?

0: İrfan Bey nasıl yapacağız bu kafaları demiş. Nasıl yapacağız? Ah kafalar. Anneannem mi derdi ya? Ah bu kafalar kafalar diye. Vay.
1: Sen onu bırak da Soner Arıca Kadir İnanır'ın yeğeni miymiş ya?
0: Yeni mi öğrendin ya?
1: Vay Soner'im benim be.
0: Bak görüyorsunuz bu işte vasiyet sonrası miraslar falan Soner Arıca'dan tık çıkıyor mu ya? Soner hem annesini bir süre sonra da işte dayısını kaybetti. Abi kardeş aynı süre içerisinde vefat ettiler. Yasını yaşıyor çocuk. Şöyle miras peşine düşmedi. Yani en büyük miras Kadir İnanır'la akraba olmak zaten ya. Ama yıllardır bak Soner Arıca kimsenin gözüne de sokmadı. Ben Kadir İnanır'la akrabayım, yeğeniyim şöyle diye. Sen neye şaşırdın onu söyle bana. 0500

0: Bilgi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.40'lık yükselişle 13.338 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.80, euro 56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.575 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Herkes.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçak.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar Divanev.com.tr'de. Evimde Divan
5: Ev var. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı uzak olup yakın hissedenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için.

0: Arabia. Ya ya ya ya ya. Burası Radyo T, benim İrfan Asanhan. İstanbul'dan Merkez Stüdyomuzdan yayındayız bugün. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuzda nasıl yapacağız? İrfan abi, annem bugün rüyasında kahveye tuz attığımı görmüş. Bu ne demek oluyor ki? Acaba ne konuşacağız yakında? Nasıl yapacağız abi? Diyor. İstemeye geliyorlar ve kahveye tuz atıyorsun. Bu kadar basit yani. Kurtuluş abi nasılsın?
1: Kurbağayı öperken öptüğü yer de önemli. Yanlış yerden öperse prenses, doğru yerden öperse prens olur.
0: Vallahi bu stajyerimizi de radyoda öpmeyen kalmadı. Yemin ediyorum. Bir Aykut öpüyor, bir Cemil öpüyor. Bir sağdan, bir soldan, sol kroşe. Çocuk manyak oldu burada ya. Vallahi. Çok mu ezdiler seni? Ama stajyerlerin şeyi budur zaten yani, hani üniversitede de öyle, biz de konservatuara girdiğimiz zaman dördüncü sınıflar eziyet ederlerdi resmen. Onu taşı, bunu götür, dekor taşı, şunu yap. Şeydir yani, geleneksel bir şeydir.
2: Tabii tabii abi ya.
0: Tabii tabii. Ha, tabii. Çocuk bir şey de diyemiyor.
2: Yok ya, beni o kadar ezmediler sağ olsun.
0: Ezmediler mi?
2: Ezdiler de o kadar değil.
0: Hmm, o zaman benim dönmemi bekle ezilmen için. Ezdiler beni abi. Alacağım, ellerinden alacağım oğlum hepsinin.
3: İrfan, bu arada ya dayısı olduğunu bilmiyordum da Soner Özcan'ın bir şarkısı var, acaba ona mı yazmıştı şarkıyı ya?
0: Hangi şarkı ya?
3: Ölür müydün bana biraz para versen? Bu değil miydi? Neyse.
0: Yazan var. Eyvah eyvah diyorum yani. İstanbul'un 100 koleksiyoncusu kitabı var, ilgilenenlere duyurulur diyor dinleyicimiz. İstanbul'un 100 koleksiyoncusu. Bu link nedir İrfan, bu gerçek olabilir mi demiş. Bir şöyle bir bakayım neymiş acaba bu. Afrika'da topluluğunda erkeklerin kadınları etkilemek adına sergilediği dans. Nasıl bir dansmış o? Bakayım. Da da da da da da da da yapıyorlar oğlum.
2: Bu da senin tarikatın.
0: Benim tarikatımmış bu ya. Bak baksana ya. Nereden buldun bu da da da da da da da da da yapıyorlar ya? Vallahi billahi. İşte benim atalarım nereden geldiğimi görün, duyun sevgili dinleyenler. Ya o niye oraya bastın? Ha, oraya basıyorsun çocuk. Aferin çocuğum, aferin çocuğum. Ne yapıyorlar? Amaç ne burada? Afrika'daki Wodaba topluluğunda erkeklerin kadınları etkilemek adına sergilediği dans. Lan bundan etkilenmez gibi, korkar insan ya. Neyine etkilendi bunu? Evet. Bak şu an okuyorum şeyleri. Genelde adamları evden kaçırmak için hanımlar uyguluyormuş bunu efendim.

0: Nasıl yapacağız diyor Oya Hanım. İrfancığım, market etiket fiyatları değişikliklerine yetişemiyoruz. Peynir 1200, ıspanak 89. Nasıl yapacağız, nasıl yapacağız demiş. Vallahi nasıl yapacağız ya. Vallahi nasıl yapacağız. Efendim konumuz nasıl yapacağız? Bakayım şöyle bir. Biri de demiş ki nasıl yapacağız? Biri bir şey desin İrfan demiş. Nasıl yapacağız? Doğru. O kadar haklısınız ki. Yazdan kurtulduk da İrfancığım sonbaharda sürekli uykum geliyor. Onu nasıl yapacağız demiş. Evet, bu sonbahar o uyku şeyleri böyle hali. İrfan biliyor musun 3-2-5 modası nasıl da bir anda 3-1-6'ya döndüğü, yakında 2-1-7 trendine geçiş yapacağız. Anladın mı? Futbol takımından bahsediyor. Ha, bakayım şöyle bir 0-549-204-0104'e yolladınız.
1: Ay İrfan, önümüzdeki hafta sonu kız kıza tatil yapacağım ama kocamı çok seviyorum. Nasıl yapacağım ya? Nasıl yapacağım onsuz tatil?
0: Kız kıza tatiller. Güzel, her yer böyle boşaldı, sakinleşti. Ben hep söylüyorum, Eylül-Ekim ayları tatil için en doğru tarihler. Gerçekten yani. O keşmekeşini herkes Ağustos'ta, Temmuz'da yapmak istiyor tatili.
2: Hem maddi hem manevi.
0: Evet.
2: Daha iyi abi.
0: Ya tatil o değil ki yani, tıkış tıkış, keyif almıyorsun. Yani havuzun suyu yetmiyor, denizin suyu bile yetmiyor ya, Allah'ını sever. Abi sen tatile çıkmamış mıydın, döndün mü diyorum. Girdim, baktım bana göre değilmiş, hemen çıktım vallahi. Hemen geri çıktım. Biri barnağımı uzattım, tatil bana göre değilmiş ya.
2: Dünya alışık değil abi, kaldırmıyor.
0: Dünya
2: abi.
0: Alışık değil. Benim çalışmam lazım değil mi? Yataktan çıkamadım yıllık iznindeyim diye. En son haftayı açtım, geldim, buradayım. Yarın ne yaparım belli olmaz sevgili dinleyenler. O yüzden bize boşuna değeli dememişler. Akıllı adamın bu radyoda ne işi var Allah'ını seversen? Hangi akıllı adam çalışmış bu radyoda? Bu radyonun tarihinde yok akıllı adam ya. Vallahi yok. Biz bu fesatkarlığı nasıl yapacağız? Bir yerlerde paşa dedemiz bize miras kalmadı demiş. Düz mantık çok iyiydi diyor. Taylan Çakmakal. Taylancım bakayım şunu.
3: Abi. Bak ses atamıyorum. Yazı yazmışım, görmemişsin ama burada değilim sanma sakın ha.
0: Bu nasıl ya?
3: Dinliyorum ben seni.
0: Öyle mi?
3: Nasılsın?
0: İyiyim canım.
3: Vallahi nasıl yapacağız dediğim hiçbir şey yok bu ara ama... Yani sen söyleyince sadece aklıma geldi. Ben senden bir şarkı istemiştim. Sen onu çalacaktın.
0: Hangi
3: şarkıydı
0: o?
3: Nasıl yapacağız ya? Bu arada o gün sen bağırdın ya yayında dayıma. Dayım geldi bize.
0: Hı-hı. Duydu mu dayım bağırdı?
3: Selam söyle İrfan abiye diyor.
0: Sevgiler olsun o zaman. İrfan, Hande'yi de sevdim, Leyla'yı da. Nasıl yapacağız demiş bak.

Saatlerimiz 19 oldu sevgili dinleyenler. Saat başı haberlerimize bir bakacağız. Sonra geleceğiz. Günün son gelişmelerine bakalım. 0549-204-0104. Unutmayın, radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz nasıl yapacağız? Stajyerimizden çıktı fikir. Nasıl yapacağız abi yine? Çünkü her şeyde Haşim'in söyledi. Abi nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız abi? Ya yapacağız işte. Bir dur ya. Bir dur Allah. Bana Instagram'dan da İrfan Boşluk Aslanhan adresinden de yazabilirsiniz. Semih Cenk'in şarkısıymış. Sende kalmış. Programın sonunda çalarız artık onu.

0: Ekip İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar nedeniyle İranlı havayolu şirketlerinin çarşamba gününden itibaren küresel ölçekte hizmet veremez hale geleceğini duyurdu. Yaptırımları ihlal ederek İran uçaklarına yakıt veya hizmet sağlayan kurumların dolar sisteminin dışına çıkarılabileceğine işaret etti.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 30, Antalya parçalı bulutlu 31, Trabzon yağmurlu 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Eylül pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.40'lık yükselişle 13.338 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.80, euro 56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.575 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Memleketine hoş geldin Ali Hanım.
6: Oğlum iyi mi?
5: İhbarını geri çekeceksin. Muvaffakatnameyi de ben imzaladım ve kendi ellerine verdim diyeceksin.
6: Ne?
7: Cihan'dan Alya'yı şaşırtan davranışlar.
6: Can, bu sen misin?
5: Demek ki ben de eski Cihan değilim artık.
8: Hesap soracak durumda değilsin Zerrin. Bu yaptığı suç. Gidip şikayetçi olursam o duvardan bir daha çıkamazsın.
7: Gözünü karartan Zerrin'den tehlikeli hamle.
6: Zerrin aç şu kapıyı Zerrin! Benim oğlumu bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Ve ikimiz de birbirimizi görmek istemiyoruz değil mi? Biz artık aynı konakta kalamayız.
7: Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan onu kalmaya ikna edebilecek mi?
6: Biz artık aynı şehirde de kalamayız. Seninle aynı ülkede bile kalamayız.
5: Mecbursun. Ben seni çok iyi tanıyorum Alya. Senin oğlun için yapamayacağım tek bir şey bile yok.
7: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta.
15: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
16: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
17: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
18: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
17: Akakçe.
19: Hemen bakıyorum hayatım.
17: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Radyo Makinesi.
1: Burası Radyo D, Radyo Makinesi çalışıyor efendim. Üçüncü saatimize geldik. Ve ama gideceğiz. Bugün artık harbiden gece çıkıyorum ya. Ama benim sağım solum belli olmaz. Şimdi size E-Devlet'te yeni bir özellikten bahsedeceğim. Efendim, yurt dışına çıktığınızda hayatınızı kurtaracak bir özellik. Yapmanız gereken şey yurt dışına çıkmadan önce E-Devlet'e acil yurt dışı bildirimi yazmak. Daha sonrasında yeni başvuru oluşturup konumunuzu güncelliyorsunuz. Bu sadece yurt dışında yaşanabilecek herhangi bir acil durumda. Hani bu hiç fark etmez. Sağlık sorunu olur, orada başınıza bir şey gelir, deprem olur, sel olur. En hızlı şekilde Türk konsolosluğuna seni yönlendiriyor. O konsolosluklarda da işte gerekli sana ulaşımı yapıyor. Yurt dışı acil durum bildirimi. Yurt dışına tabii çıkabiliyorsan, vize alabiliyorsa, ki alamıyorsun yani onu. Hani oldu, çıkabildin. Çok zor gerçekten de. Ama yani yurt dışı çıkış harcı mıydı? Ödeneği falan var galiba. Onu yaptıktan sonra da bu hizmet devreye girse ya. Ben sandım sahici, meğerse bir rüya. Unutmayın efendim, başınıza bir şey gelir, bir şey olur falan. E-Devlet'ten yurt dışı acil durum bildirimi yapabiliyorsunuz. Bir yandan da Mira bana şey yazıyor. Makinede kirli bıraktın mı? Ne oluyor makinede? Ya, kendi mi oraya kirli konulur yani? Ne olur 3 ay dursa küfleniyor değil mi sonra?
2: Tabii.
1: Sen bilirsin, bekar adamsın. Tabii. Kaç ay bırakıyorsun mesela pasaklı?
2: Ya en az 2 ay durur.
1: Kaç? Ne kadar?
2: İki ay, en az 2 ay.
1: Nasıl küflenmiyor 2 ayda? İki ay durur mu orada ya?
2: Ben çıkarım abi sürekli.
1: İnsan olur onlar yani.
2: Abi 4 tane tişört almıştım. Yani 4'ü de çekmiş. Her gün yıka yıka yıka.
1: Yıkamaktan mı çekmiş? Evet. Titiz çocuğu yani. Valla. Titiz çocuğu. Şimdi tabii makinede öyle çok uzun bırakmamak lazım. Küfleniyor. O kıyafetler insana dönüşüyor bir saatten sonra ya. Yani. İnanılır gibi.
2: Ona sen Bodrum'dan gelince, aa İrfan abi hoş geldin ya, beni unuttun.
1: Valla evde bak, İrfan yatıyor orada. Ya neler çıkar orada yani, makineye atacak konuma getirir. Bizim biliyorsun hani bozuldu Bodrum'da çalınmayan eşyalar. Küflenmiş yani, o yüzden bir şey yapmak lazım onlara böyle uzun süreli sağlıklı kalabilmeleri için. O durduğu yerde bir şey bozulur mu? Bozuluyor ya. Böyle buzdolabı. Fişini çekiyorsa aylarca çalışmıyor. Bekle de çalışsın. Bütün devreleri alt üst oluyor yani hani... bakayım şöyle. Yani evde bir şey bırakmamak lazım. Ben şimdi onu düşünüyorum. Neyi şey yapayım, toparlayayım ama bırakmadım diye. Evet, kurutma makinesinde kalsa da bir şey oluyor mu?
2: Abi bence olmaz ya. Yengem biraz da sen yıka diye yapmış.
1: Ya ne pislik adammışız biz ya. Ya haberimiz yok. Ne nerede kalırsa ne oluyor. Valla pislik heriflerin tekiyiz ya.
2: Yemin ederim. Değiliz bence. Hiç bırakmadığımız için bilmiyoruz.
1: Bilmiyorum yani. Yani bak, makinenin çamaşır makinesi mi, kurutma makinesi olduğunu bile bilmiyoruz ya. Hangisi acaba? Valla bilmiyorum. Selamlar Senacığım, yakaladın. İrfan selam. Yayını yakaladın mı bu sefer demiş. Yakaladın. Bırakma, yakaladın. Dur. Bu saatte sizleri arayacağım. Aç o şeyi.

0: ben de dinleyicilerimizi şaşırtacağım. Şimdi efendim canlı yayında sizi arayacağım. Sena Hanım, selam İrfan, seni yakaladım mı, canlı mı bu diyor. Bir canlıyı bir gösterelim. Efendim arayalım şöyle bir. Alo, alo, alo.
1: Evet.
0: Evet, yakaladın, yakaladın, yakaladın. Canlı yayındayız ya, anladın değil mi şimdi?
1: Anladım, şu an anladım.
0: Şu an mı anladın, tamam.
1: Trafikte mahvoldum yani sabahtan beri.
0: Trafikte mahvoldunuz sabahtan beri. Ne yapıyorsunuz, asfalt mı döşüyorsunuz hanımefendi?
1: Hayır, derslere gidiyorum.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Derslere gidiyorum. Oradan oraya biraz koşturmalı haftanın ilk günü.
0: Kayseri'ye mi gidiyorum diyor hanımefendi? Nereye gidiyorsunuz hanımefendi?
1: Ders vermeye gidiyorum. Derse
0: gidiyorsunuz. Bir de Kayseri'ye gidiyoruz. Allah Allah. Benim kulakları baktırmam lazım İstanbul'a gelince. Meslek hastalığı hanımefendi. Sağ kulağım artık radyonun kulaklığından duymuyor yani. Vallahi öyle. Evet. Hangi trafiktesiniz? Neredesiniz yolda?
1: Şu an Halkalı'dayım.
0: Halkalı. Uf. En baba trafik orası. Basın Ekspres, Halkalı, ondan sonra işte Beylikdüzü, Çekmece yolu falan bir tane yer var orada. TÜYAP fuarının olduğu yer.
1: Aynen. Gideceğim ya, şu an 15 dakika vereyim. 15 dakika artı 15 dakika bile olabilir ya.
0: Yani. Orası ülkenin sınır kapısı oradaymış gibi sanki. Yani bir de kaçmaya çalışıyormuş gibi bir görüntü oluşuyor orada yani. Çok acayip. Pekala Sena Hanım, anladınız canlı yayında olduğumuzu.
1: Aynen, çok şükür öyleymiş.
0: Evet bundan sonra ya tabii bazen yani bunu itiraf edelim, bant yayın yapmıyor muyuz? Yapıyoruz tabii ki. Ama bazı dinleyicilerimiz anlamıyor tabii.
1: Bana hep denk geliyor. Hep aynı zamana denk geliyor.
0: Hep bant yayına mı denk geliyorsunuz? Tamam.
1: Ay.
0: Bundan sonra canlı mısın dediğinde ben seni arayacağım. Ararsan bil ki canlıyım, tamam mı?
1: Olur, kabul.
0: Tamam, öpüyoruz seni canım benim. Sağlıcakla kal. Teşekkür. Öpüldünüz. Bay bay, görüşürüz.

kimi arayayım, kimi arayayım? Beni ara deyin, arayayım ya. Tamam mı? Olur mu arkadaşlar?

İrfan erkekler böylesiniz işte. Siz ne demiş? Ahırda bile rahatça uyuyabilirsiniz diyor. Bana diyor bak dinleyicim. Ne yaptık ya? Makinede kirli unutmuşuz ya. Ne var ya? Allah'ın seversen. Yüreğim toprak gibi yasan. Koku gitmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani çamaşır makinesinde bir şey unutmak bir sonraki çamaşırların üzerine sindiriyor konuyu. Hanımlar da haklısınız.

Asala ve Ebru Gündeş. Biliyorsunuz Asala yıllar sonra memleketinde Suriye'de konser verdi. Bu hafta dünya gündemindeydi. Ağlaya ağlaya sahnedeydi. Çok güzel bir ses. Yani harika. Bu da rekor kırılan şarkı efendim. Yeah. 0549-204-0104. Biraz sonra beni ara diyen dinleyicilerimizi arayacağım. Bir yoklama çekeceğim efendim ona göre. Makinayı da açık bırakacağım. Öyle yıllık izne çıkacağım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Aygün Aydın'la günaydın.
2: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
3: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
2: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: ve ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: Sıradaki şarkı asansörde aynayla dertleşenlere gelsin.
9: Radyo Dert.

0: gençken. Böyle sağa sola salça olmayın. Oğuzhan Koç gibi millete sataşmayın bak çocuğum yani. Öyle millete keko meko demeyin yani. Söyleyeyim yani ben yok ya. Arkanızda duramam sonra bak.
1: Allah döverler de aldım.
0: Senin arkanda Cemil var oğlum. Burası Radyo D. 0549-204-0104. Az önce izledim Oğuzhan Koç'un Edirne konserinde sahne önünden birisi sigara içerek geçiyor. Tepki göstermiş. Lan nerede geçiyorsun sen öyle falan. Çık dışarı hadi çık bakayım falan diyor.
1: Evet. Nasıl geçiyor görüyor musun abi kasala kasala. Buranın nasıl bilimler gibi sigaradan çekiyor.
0: Ama yani işte Oğuzhan bir yerde haklı işte sahneden tepki vermesine de çok kızanlar var. Ya sigara içmeyenler için bir de sahnenin öndesin şarkı söylüyor adam yani. Saygılı olmak en doğrusu. Tabii öyle bir saygı kalmadı artık. Dağıldı o saygı falan. Bir sese çıkıyor mu dışarı doğru bir bakabilir miyim ona?
2: Önümden geçiyorsun. Doğru mu?
0: Ver bakayım.
2: Düz geçir. Söndür bakayım onu. Şişt, bir dakika. Griyon olsun önümden geçiyorsun. Doğru mu? Peki. Kimin torpillisin sen?
0: Kimin torpillisin diyor.
2: Öyle mi?

0: de sigarayla buradan geçiyor 2 metre ötemde. Sevgili Edirne, böylelerine haddini bildireceksiniz ki her yerde sakin olsunlar. Burada 20 bin kişi eğleniyoruz. Böyle yürüyor. Öyle yürüyor.
1: Bayağı konseri durdurmuş olmuş.
0: Ulan bana değilse protokole saygın olsun ya.
1: Pekala.
0: Öğreteceğiz bunları sevgili Edirne. Onlar bilmiyorlar, cahiller.
1: Gençlere öğreteceğiz bunları diyor. Ama az önce de bir dinleyicimiz neredeydi o şey yazmış. Oğuzhan Koç. Nereden geldiğini unutmasın, millete keko meko diyor bunlar boş işler diye. Rencide etmemek lazım diye. Sahneden deyince böyle herkesin içinde daha farklı olabiliyor. Yani böyle bir durum sevgili dinleyenler. O yüzden ben burada yokken kimseye sataşmayın çocuğum öyle. Nerede, nasıl oturacağına falan dikkat edeceksin yani. Dikkat et yani. Peki beni ara diyenleri arayacağım. Bakayım şöyle bir. Şu kardeşimizi arayalım o zaman. Beni ara demiş. Ya tamam, o konuyu kapattık artık yani. Orada birisi yürüyüşüne demiş artiste bak falan diye. Tabii ki de kimse kimsenin yürüyüşüne karışamaz ya, ona ne falan da. Kapadık onu. Şimdi abartmış biraz azıcık. Evet doğru söylüyorsun. Güzel söyleyebilirdi. Bu kadar da tepki toplamazdı. Şu kardeşimiz ya. Beni Bihter'in. Ha onu ya. Evet evet evet. Onu. Evet ya.

Ben de bunu anlamıyorum. Beni ara, beni ara diye yırtınıyor, açmıyor ya. Bak. Açmıyor. Bak ya. Bak. Bizi trollüyor yani. Bak. Ha, nasıl bak, nasıl çalıyorlar, açmıyoruz, görüyor musun? Diyor. Tamam, aramıyorum kimseyi, küstüm.

0: Vay be, şaka değil, gidiyorum ya. Yok, o kardeşimiz trollediği için küstüm ben. Bana ne aramayacak? Yok yok, beni ara diyordu, yok. Gider ayak başımıza bir iş açmayalım ya. Vallahi.
1: Şey gibi oldu abi. Beni ara yazıp arkadaşına böyle beni ara yazıyor. Arkadaşı arıyor. Açıp diyor ki şu anda müsait değilim, seni sonra ararım.
0: Yok, kimseyi de rahatsız etmeyelim. Şey yapmayalım. Yani böyle hatırlamayın sonra beni, olur mu? Bak mesela birisi arıyor. Şu an radyomuzu arıyor. Açayım mı? Görüntülü mü arıyor bir de?
2: Alo.
0: Alo.

0: burada yani. Hani...
1: Bence sen olmasan hadi olmaz.
0: Bak bak bak dur dur gider ayak beni kovdurma şimdi.
1: Yok yok kıyamazlar sana.
0: Ya iyi ki radyomuz var ki beraberiz sizinle burada. Ya şey sizin çocuğunuz falan var mı?
1: Çocuğum yok açıkçası ama.
0: Beni ara diyen biri ara diyen sen miydin acaba? Karıştı mı burası acaba?
1: Yok karışmış abi. Ben az önce şey göndermiştim. İstanbul'un Yüz Koleksiyonusu diye bir kitap var diye okumuştun hatta.
0: Kitabı sen gönderdin doğru. İstanbul'un evet. Koleksiyonu. Sever misiniz böyle koleksiyon falan beyefendi?
1: Ben sevmem o kadar da. Daha doğrusu yani o kadar baktım olmadı ama. Abi, mesela koleksiyoncu tanıdığım var. Orada adı geçen mesela Fikret abi var. Fikret Özel. İstanbul Yüz Koleksiyonu kitabında geçiyor. Adamın deniz kabuğu koleksiyonu var. Böyle ihalelere falan giriyorlar mesela. Başka bir tanıdığım var. Şarap koleksiyonu var. Adam Londra'da şarap ihalesine girip şarap alıp orada bekletiyor 10-20 yıl falan.
0: Zıkkım içsinler onu orada. Zararlı.
1: Fatih Bey dinliyorsa duysun.
0: Niye Fatih Bey duyuyor ya? Şimdi abi senin ses tonun böyle enteresan bir ses tonun var. Tam böyle dublajlık değil mi?
1: Bilmiyorum öyle diyorsan öyledir.
0: Vallahi isminiz neydi?
1: Yani rahmetli Harun Kolçaklı da akrabayım yani Eşim Kolçaklı da.
0: Harun Kolçaklı akraba mısın?
1: Evet.
0: Baba tarafından mı yani Eşref abimce tarafından mı?
1: Baba tarafından aynen.
0: Vay Eşref Kolçak
1: onlar,
0: tarafından.
1: Onlar bizim köyde Eşref Kolçak'ın işte annesi babamın halası gibi bir şey.
0: Sizin ailedeki en ince telli senmiştin galiba herhalde.
1: Muhtemelen olabilir bir şey diyemiyorum.
0: Ah canım abi hangi şehirdesiniz?
1: Ben İstanbul'dayım şu anda. Maraş'tan Erzurum'dayım.
0: Evet. Ne iş yapıyordun abi?
1: Bilişimciyim, siber güvenlik uzmanıyım.
0: Siber güvenlik uzmanı.
1: Evet.
0: Pekala canım abicim. İsmi bir daha söyle seni kaydedelim buraya abi.
1: İsmim Nevzat. Nevzat Yayın.
0: Nevzat Yayın olarak Haşim Bey kaydeder misiniz?
2: Tabii.
0: Ne diye kaydedeceksiniz?
2: Nevzat Yayın.
0: Nevzat Yayın.
2: Evet.
0: Nevzat Yayın Harun Kolçak dersen daha iyi hatırlarız. Hatırlarız. Rahmetliyi çok severdim. Televizyon programı almıştım Harun abiyi. Böyle enerjilere falan çok önem verirdi. Enerjin çok güzel dedi geldiği yayına. Hiç unutmam.
1: Öyle
0: çok saygıdeğer bir ailedir. Eşref Kolçak da, Harun Kolçak da. Çok öpüyorum abicim seni.
1: Teşekkür ediyorum iyi yayınlar.
0: Sağlıcakla kal. Görüşmek üzere baba.
1: Görüşmek üzere.
0: Ne yapalım hareketli mi yoksa efendim damar yolumuzu mu açalım arkadaşlar? Radyoda da makina, radyoda da. Ya İrfan madem biz arayabiliyorduk şimdiye kadar niye aramadık seni? Anca mesaj atıyoruz demiş Abdullah Bey. Abdullah Bey aranıyoruz tabii yani. 0549-204-0104'ten ararsanız açarız. Bak mesela birisi arıyor şu an. Evet açayım mı? Çocuğu da açayım mı? Ben?
2: Hamdi Bey'in teklifi mi gelecek ha?
0: Hamdi Bey'in telefonu gibi çalıyor. Vallahi. Ama ben açana kadar kapattı. Dur ben arayayım. Niye kapandı açılmıyor? Ben arayayım o zaman şöyle bir. Bakalım yine biri bizi trollüyor mu ne yapıyor görürüz. Kim çıkacak? Alo merhabalar. Alo. Evet, sesimizi dinliyorsun galiba kardeşim. Telefonumuz, bizim radyonun sapığı mısınız? Alo. Peki, kapatıyorum konuşmayacaksınız. Alo, konuşacak mısınız? Bak orada duruyor böyle. Gülüyor bir de ya orada. Peki reklamlardan sonra final için buradayız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik

0: Yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.40'lık yükselişle 13.338 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.80, euro 56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.575 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Stefan Aslanhan.
1: Kopar dedim kopardım, çekip seni bağrımdan, bebek gibi uyuyorum.
2: Burası Radyo D.
1: Hayattayım ağrımdan.
2: Haftayı açtım efendim radyo makinesiyle, aşık bırakacağım. Ben yavaştan gidiyorum. Sağ olun, var olun. Ama nereden dostluk devam edecek ki? İrfan Boşluk Aslanhan Instagram hesabımızda dedikodu medikodu her şey var. Fitne, ficur ne ararsanız. Ben şöyle bir çıkacağım, bir turlayacağım. Şöyle ufak bir Balkan turu. Ondan sonra Bodrum toparlanacağım. Geleceğim efendim haftaya salı sizinle olacağım. Ama dediğim gibi çok sıkılırsam çarşamba marşamba döner gelirim yani. Yayın yapmam lazım falan diye. Bir krizim tutarsa krizim. Beni makineye bağlayın diye ağlarım vallahi. Ona göre.
3: Radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina.
2: Güzel oldu, bütün radyodaki dostlarımı da gördüm. İşte Aykut'un yemişlerini yedik. Erik toplamış, elma toplamış falan. Güzelim Semin'imi gördüm. Ekibi gördüm, Cemil'imi, Fatih abiyi falan. Güzel bir akşam olsun efendim. Haberleşelim. Nasıl, beni hareketli mi yolculuyorsunuz? Nasıl gideceğim ben? Ha? Bununla mı gidiyorsun?
4: O la la la gidiyor.
2: Ya arkamdan bir bari teneke meneke de çalın yani. Hani vallahi. Ayhan abicim, Oya Hanım, hepinizi tek tek öpüyorum. Sağ olun, var olun. Çiğ çal bana ya, git git yoluna. Allah aşkına. Git git yoluna, Allah aşkına bir sevda buldum. Onu çal onu. Evet ya. Gidiyorum yoluma efendim.

Benim burada her şeyim, bakın Facebook'tan tutun Instagram'a, her şeyim açık burada benim ya. Kalsın, hiç kimse kurcalamıyor. Ne Aygül ne Çağlar, yemin ediyorum. Hiç öyle huyları yok. Diyorum yarın başlıyorlarmış buna, kurcalamayı buraya.

0: Paraf.
1: Paraf.
0: Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Can Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

İlk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: İnanılmaz.
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
2: Akustikler ve konserler

Akşam Koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşayın.

Şimdi ben ilk depresyondayım çıkardığım zaman bana acıların kadını dediler. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu ispat etmek için üstüne bir sürü şarkıya karar verdim. Dediğim gibi seni konuşurum dedim. Sonra döndüm dolaştım. Acıyor, acıyor dedim. Allah beni kahretmesin.

yenilir büyür ama bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkım.

0: Radyo Efsane.
1: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

biçim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

geridim. Fikirlerim dardı, mevsimlerden bahardı. Yürüdüm, yürüdüm.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.